kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Vazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul

Saygıdeğer dinleyenlerim, ben Müslüm Gürses. Duygularınızı ancak şarkılarımla ulaşabildim. Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizlerin seçtiği, gönlünüzde taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm. Korsan diye adlandırdığımız kaset, kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişileri aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm. Bu vesileyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma. Onu da kaybettim.

sana söylemek istemediğim tek kelime nedir bilir misin? Ayrılık. Peki ayrılığın ne demek olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalplisin. Ya aşkın, sevmenin ne demek olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmedin.

Yapraklarını da dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya. Olmuyor, yorgunum, bitkinim. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Bir ağlıyor, bir susuyorum.

0: damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim sana.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kaydı, kalka, uyanın, sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar heyecanlısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtını sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günü neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Şey bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece...

Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak, gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

0: Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sundu Tolga Dünya. Yani şey de diyebiliriz, Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
1: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte.
0: Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmın Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, bedelinin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

ara. Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasında katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

Ya sizce de şey olmamalı mı ya? Hani böyle bu 90'lar şarkıları yeniden coverlanıyor. Bugünlerde Mustafa Sandal'a Saygı albümü adı altında Mustafa Sandal şarkıları seslendiriliyor. Yani bu şarkılar güzel şarkılar ama yani sadece beni alıp götürmüyordur değil mi o yıllara? Yani öyle bir şey varsa benim ciddi bir problemim var demektir. Ama öyle bir şey yok da o yıllarda, o dönemlerde yaşamış, bu şarkıları hem dinlemiş hem de yayınlamış birisi olarak ben gerçekten bu konudan çok memnun, aynı zamanda da biraz duygusalım. Bu kız beni görmeli diyor ya. Bana kazak örmeli diyor ya. Yani şu anda hangi kuşak radyo başında bilmiyorum ama yani bayağı bir kuşaktır hizmet ediyoruz ya. Tabii canım ya. Ya mesela mesleğe başladığım ilk yıllarda doğum tarihi 1950 olan insanlara hitap etmişimdir. Hatta 1940 olsa mesela. 1940 doğumlu olan birisi 58 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki de ya. Hatta 1930 doğumlu olan birisi 68 yaşında Tolga Dünyası'nı demiş midir? Tabii ki. Peki 1950, 1960, 1970... Bak 1970 doğumlu olan bir genç 1998 yılında 28 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiştir arkadaşlar. O yıllarda. Peki 80 doğumlu olanlar? Evet, programa mesleğe başladığım ilk yıllarda daha yeni reşit olduklarında yine Tolga Dünyası'nı dinlemiştir. Peki 1990 doğumlu olanlar? Mesleğe başladığım ilk yıllarda değil ama biraz ben de böyle mesleği kavradıktan sonrasında. Mesela 90'lı bir arkadaşımız 2008'de dinlemiştir reşit olduğunda. Peki 2000 doğumlular? 2000 doğumlular doğduğunda ben 3 yıllık radyo programcısıydım arkadaşlar. Mesleğimin 3. yılını geride bırakmıştım. Peki 2000 doğumlu birisi? 2018 yılında dinlemiş midir programı? Tabii ki. Peki 2010 doğumlu birisi şu anda 16 yaşında dinliyor mudur? Tabii ki de dinliyordur. Kaç tane kuşak saymış olduk? Yani şunu söyleyeceğim. Şu anda 2000 artı doğumlu olanlar şeyi bilmeyebilir. Şu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sevmeli.

2000'liler bu ana şahitlik etmemiş olabilirler. Ama 90'lılar belki böyle çocukluklarında babaları dinliyor diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda bu ve buna benzer şarkılar çok fazla popülerdi. Ve biz de radyo programına yeni başlayan bir radyo programcısı olarak ve o yıllarda da tabii kanımız da hızlı akıyor. Yani genciz, yakışıklıyız, bekarız. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı çürüğü. Hani şimdilerin tabiriyle biz de orada piyasa yapıyoruz programda. O kadar kolaydı ki radyo programına giriyorsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz diyorsun. Tak, telefonlar çalıyor. Cep telefonu değil ha, santralli. Çevirmeli telefonlar. Karşıdaki kız şey diyor. Merhaba, ben Tolga ile görüşmek istiyordum falan diyor. Orada bir girizgah, bir tanışma, kaynaşma hemen sonrasında. Bir etkileşim falan böyle. İşte karşılıklı çıkar ilişkisi. İlişkiler ne olacak işte? Ben onunla buluşayım, o benimle görüşsün. Ben onunla öpüşeyim, o benimle... Öyle yani. O yıllar. Tabii ki de bununla ilgili kızın kendini ayrıcalıklı hissetmesi gerekir. Radyo programcısı da açar mikrofonu. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda bizi radyo başında dinleyen özel birinin armağanı oluyor. Ve şarkı girer. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Buradan itiraf ediyorum. İtirafçı olmak istiyorum. O yıllarda o konuştuğum kız, aa ne güzel, Tolga için çok özel birisiyim diyordu ama onunla birlikte en az 5-6 kız da söylüyordu. Çünkü o yıllarda Tolga asla ve kata tek eşli değildi, çok eşliydi. Herkes aynı muamele, aynı numarayı yapıyordu. Bunu anlatayım da yeni nesilde bundan feyiz çıkarsın. Yani bundan örnek alsın, anlatabiliyor muyum? Vay be, ne yıllardı be. Bu kız, acaba şu anda hala gideri var mı ya? Şu anda mesela şey çalsam, bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sev, çok özel birine armağan olsun desem. Bırak Tolga'cığım ya, senin göresin mi kalmış, senin kazağın mı kalmış, senin falan fallanmış gibi bir durumla karşı karşıya olabilirim tabii ya. Ya o zamanlar yaptıklarımın onda birisini şimdi yapsam muhtemelen ya sapık derler ya tacizci derler ya. Vallahi her şey zamanında güzel ya. O yıllar güzeldi. O kız beni gördü, bana kazak ördü, yalnız beni... Yani o... Geride geçmiş, geçmişte kaldı. Şimdi benim bu yaşanmışlıklarımı çocuklarıma miras bırakıyorum. Onlar da büyüdüklerinde babaları gibi olsun. O kız onu görsün, ona kazak örsün. Evet. Yani buradan da anlayacağınız üzere kendi ayaklarıma sıkıyorum. Evli ve çocuklu olduğumu beyan ediyorum. Ama aranızdan birileri bana fark etmez diyorsa bana da fark etmez. Yani benim için de fark etmez. Ya aranızdan Tolga'cığım evli olman çok problem değil diyen birileri varsa diyebilirim. O yani. Güzel olur, biraz maziye giderim. Unuttuğum şeyleri tadarım. Vallahi flörtleşme, hani tripleşme, konuşma. Nasıl şeyler, unuttuğum şeyler yeniden gözümde canlanır. Ondan sonra bir şarkı yaparım. Gözümde canlanır koskoca mazi. Canlarım benim, hızlı bir giriş oldu değil mi? Hızlı bir giriş oldu. O kız beni görmeli, bana kazak örmeliyle girdik nerelere geldi ya. Peki o kuşağın insanlarına da günaydınlar olsun. Bu kuşağın insanlarına da hayırlı sabahlar olsun. Benim gibi o yıllarda 1900'lerde 1900'lerin sonunda güzel anıları olanlar ve dinlediği bir şarkıyla o yılları yaşayanlar ve ne diyor bu ya bro, ben anlamıyorum yani, ne kızı ne görmesi ne kazak ne ya, kazak örülen bir şey mi arkadaşım, biz gidiyoruz alıyoruz yani diyenlere de günaydınlar olsun. Canlarım benim. Hadi o zaman hızlı bir giriş yaptıysak bir şey yapalım ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun.

0: Canlarım benim, şu anda Mersin FM radyosundasınız.
1: Mersin FM
2: 104.6
0: Tolga Dünyası programındasınız.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ama artı bir farkla.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi hem hijyen, hem güvenli, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekçiliğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
4: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik.
4: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde.
4: Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik hem iş yerlerine tabildot usulü servisi, hem de toplu yemek servisiyle bir telefon yakınınızda. İsterseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilir, bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine mutlu günler.

Gel güzelim beni beni yakma. Benimle çıkma. Canlarım benim. Biliyorum ki şu anda bizi dinleyen esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hani hakikaten esnaflarımızın işi çok zor. Yani harbiden özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde esnaflar bir kat daha zorlar. Hani şey derler ya, kaşık kaşık toplanıp kepçe kepçe dağıtmak diye. Tam da esnaflarımızı tarif ediyorum. Yani her gün onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insanla karşılaşıyor. Ama hepsinden maalesef ticari kazanç elde edemiyor. Hani tabiri caizse onlarla teker teker uğraşmak zorunda kalıyor. Hani kaba bir tabir vardır, affınıza sığınarak söylüyorum. İnsanların ağız kokusunu çekip de 3 kuruş kazanıyoruz derler ya. Öyle durumda insanlar, esnaflarımız var. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, ne kadar kötü zamanlar atla yaşarsa yaşasın, devlete vergisini ödeyen, elemanının maaşını zamanında ödeyen, özlük haklarına riayet eden, istihdam sağlamak için gerekirse kendi daha az kazanan esnaflarımıza selam olsun. Yani işini doğru yapan, düzgün yapan, bundan asırlar öncesinde çıkmış olan ahilik, ahi evranlık kanunlarına riayet eden, hani hem vicdan hem merhamet duygusu olan, hem de Allah'tan korkan, yani günahı haramı bilen esnaflarımıza buradan bir kere daha selam olsun.

0: misin sen?
1: Yani yaptığı işlerde hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, hile falan yapmak için mazeret arayanlar varsa mazeret çok. Yani para kalmıyor diye mazeret gösterir, can çekişiyoruz diye mazeret gösterir, biz taş mı yiyelim diye mazeret gösterir. Hani bir sürü şey anlatırlar ki zaten bazen görüyoruz. Bazı esnaflarımız var böyle çiçek gibi, efendim hoş geldiniz benim sunar. Bazı esnaflarımız var. Yani pazara falan gittiğinizde kimisi abim hoş geldin vereyim mi abime şöyle iyisinden diyen de var. Şey diyen var. Selamun aleyküm kolay gelsin ne kadar. Mesela pazarlarda en çok yapılan şeyi biliyorsunuz. Öne cincik gibi dizilmiş. 2 kilo diyorsun hemen aşağı kasadan çarık çürük veriyor. Ya bu tabii tartışılır. Ne kadar etik, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar dinine, diyanetine bağlı. Ne kadar helal bilmiyoruz şimdi. Burada ulemalık yapmaya gerek yok. Ama şimdi yeni bir numara çıkmış. Bunu muhtemelen daha önce yapanlar, tespit edenler vardır ama bu gündeme gelmiş. Medyaya düşmüş arkadaşlar. Tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapatmış bir arkadaş. Bir esnaf arkadaş. Şimdi şey diye düşünüyor. Babacığım zarar mı edelim ya? Parasını vermişiz almışız. Ya şimdi bilemiyoruz. Şimdi esnafa bağlansak sorsak diyecek ki arkadaşım. Yani o ürün tarihi bekledikçe güzelleşir falan filan diyecektir. Belki de şey diyecektir. Yok ya orada bir yanlışlık var. Bizim çocuk oyun olsun diye diyecek. Ya muhtemelen bir mazeret gösterecektir. Biliyorsunuz mazeret göz gibidir. Göz. Herkeste var. Göz bak göz. Görme organı var. Mazeret göz gibidir. Herkeste var ya. Mazeret çok. Haberin detaylarını paylaşayım. Zabıtayı hayrete düşüren kurnazlık başlığıyla tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapattı. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde pes dedirten bir hile ortaya çıkarıldı. Abi dur daha sen daha bir şey görmemişsin be babge. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan işletme mühürlenirken iş yeri sahibinin bak mazeret bak. Bunu yanlış getirmişler savunması zabıta müdürünü çileden çıkardı. Tabii ya vallahi yanlış getirmişler arkadaşım. Yani. Da yanlış getirmişler. Bizimle bir alakası yok bunun ya. Bunlar dış görüşlerin oyunları. Bunlar var ya masonların. Bunu yanlış getirmişler demiş ya. Zabıta müdürü de şey demiş. İyi taktik ben beğendim bu yöntemi diyerek işletme sahibine tepki göstermiş. Dalda sapsarı yaprak oldum. Bak başka bir işletmede şey demiş. Başka işletmede çok sayıda patlayıcı madde varmış. Ben girişte patlayıcı var mı dedim. Sen yok dedin diyor. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Bu ürünlerin son kullanım üzerinden bir yıl geçmiş. Hileyle üstü boyanmış diyor. Bu ve buna benzer şeyler var. Ya işte dediğimiz gibi. Yani her şeyin başında ya, esnaf olmak için bence aranan en büyük özelliklerden bir tanesi insan olma özelliğini koymak lazım. Sonra da vicdanlı olma, merhametli olma. Sonra da ahi kültürünü bilme ve yaşatma ve yaşama. Sonra da dini bilme ya dini bilme. Biraz da bunu katmak lazım işin. Biraz böyle olması lazım ya. Yoksa esnaf deneyindedir. Cebinde 10 bin liran varsa 5 bin liraya bir dükkan bul. 2 bin liraya masa sandalye al. Oraya da yaz. Esnaf Tolga'nın yeri diye. Ha? Herkes esnaf olamıyor yani. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ama ayı kültürünü yaşatan vicdanlı, merhametli, hoşgörülü, saygılı, sevgili, değerli esnaflarımıza ekstradan günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Ayı kültürü diyorum, vicdan diyorum, merhamet diyorum. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Dinine, diyanetine bağlı diyor. Yardımsever diyorum, hoşgörülü diyorum. Sevgili, saygılı diyorum. Ödemelerini zamanında yapar diyorum. Personellerinin maaşını daha teri kurumadan verir diyorum. Kendi yemediğine müşterilerini yedirmez diyorum. Cumali Usta sana diyorum ya.

Ya güzel şeyler de olmuyor değil. İşte o güzel şeylerden bir tanesi. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Hadi günümüz güzelleşmesin mi ya? Bu melodiyi duyunca, bu ritmi duyunca günü güzelleşmeyen var mı? Bugünlerdeki marşımız, bugünlerdeki dilimize pelesenk olan o güzellik. Blok 3. Kusura bakma. Senden

0: aklımda. Unutmamaz da çok içtim, önümü göremiyorum.
1: Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Belki ilk defa dinliyorsunuzdur. Yeni tesadüf etmişizdir. Belki yeni karşılaşmışsınızdır. İşte bu güzelliği, karşılaşmayı taşlandıralım. Instagram radyocu Tolga takip edin. Direkt mesajları gönderin. Birkaç dakika sonra buradayım.

0: Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Tabii şimdi sıcak ama daha da sıcak olacak. Korkmayın ya, ben bilmiyorum bilgi. Sadece şarkıyı söyledim. Sıcak, çok sıcak. Yani sıcaklardan ötürü şikayet edenlerimiz tabii ki de var. Sıcaklardan ötürü, yani çok sıcak değil de nem çok nem diyenleriniz var. Sıcaklardan ötürü şey yapanlarınız var. Esmiyor, esmiyor diyenleriniz var. Tabii ki de şimdi yollarda olup da klimalarını çalıştırmış olup da püfür püfür gidenleriniz var. Tabii ki de gün içerisinde mesaisini ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde geçiren hani beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Büro personelleri var. Bulunduğu ortamlarda klimanın serin havasında mesai yapanlarınız var. Ama bunun dışında açık havada olanlar var ya. Emekçi kardeşlerim var, seyyarlar var, pazarcılar var ya. Tabii güneşin altında çalışan, şantiye çalışanları var, inşaatta çalışanlar var. Petrol istasyonlarındaki istasyon görevlileri, her ne kadar böyle koruma olsa da, böyle bir gölgelik olsa da, yine de sıcak havada emek verenler var. Ya daha sayamadığımız bu şekilde sıcak havada mücadele eden birçok insan var. Yani adam esnaf, evet doğru, ama klimayı açamıyor. Çünkü iş yerinin metrekaresi çok büyük. Hani kapıyı kapatma şansı yok. Hani gelen insanlar açık görsün, gelsin girsin, ticaret dönsün diye. Yani sıcaklarla ciddi problemler yaşayanlar var. Ya belki de böyle bu sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulacak olanlar var. Hani Tolga'cığım vallahi gün sanıyoruz, senelik iznimizi kullanacağız diyenler de var. Ama senelik izinin ne demek olduğunu bilmeyenler de var. Ne senelik

0: gezerim, o nasıl bir şey oluyor falan diyenler de var. Vallahi yılların esnafıyım, daha bir kere olsun tatile çıkmadım diyenleriniz de var. Ama yani siz de bir şekilde şey yapıyorsunuzdur ya Mersin'imizde. Hani yaylası var, denizi var, kumsalı var, plajı var, havuzu var.
1: Ankara gibi.
0: Vallahi kardeş, çocuklar olmasa hiç onlar da aklıma gelmeyecek de. İşte biz çocukları mutlu etmek için arada yapıyoruz böyle bir kaçamak ya. Ne yapalım Tolga'cığım onlar için diyenleriniz de var. Tabii şimdi yazın dezavantajları olduğu kadar avantajları var. Yani yaz çok değişik bir mevsim ya. Harbiden birçok insan böyle yaz gelsin, yazı özledik diyenler var. Mesela yazın bitiminde ya keşke bitmese diyenler. Yazdan enerji depolayanlar var ya yaz mevsiminden. Şimdi sadece yazın para kazanan esnaflardan bahsetmiyorum. Var öyle bir sektör var. Sadece yazın daha çok para kazanan, sadece yazın birikim yapan, belki de kışın çok fazla hareketli olmayan esnaflar var. Ama özellikle böyle yazın daha az iş yapanlar var. Mesela eğitim öğretim yılına ara veriliyor. Servisçiler, ki onlar yazın farklı işlerde çalışırlar. 3 ay yatma şansları yok. Kantinciler biliyorsunuz, okul kantinleri. Ki onlar da yazın farklı işlere çalışırlar. Öyle ben 9 ay kantin işlettim, çok para kazandım, biraz yatayım para yiyeyim deme şansı yok. Öğretmenlerimiz var, devlet memuru. Onlar da resmi olarak bir yerde çalışamıyorlar ama ne bileyim, eniştenin, kayınçonun, kayınpederin, abinin, babanın yanında falan destek olanlar da vardı. Ya da ama nereye kadar çalışacağız deyip memlekete gidenler var. Biz öğrenciliğimizde okul tatillerinde biliyorsunuz ki sanata verilirdik. İşte kimimiz berbere, kimimiz otomotivciye, işte kimimiz terziye. Bizim küçüklüğümüz öyle. Küçüklük dediğim bundan 50 sene öncesini düşünün. 50 sene ya. 50 sene, 40 sene önce öyleydi. Hani git bir meslek öğren falan. Öyle durumlar. Şimdiki çocuklar ya ailenin yazlığı, havuzu, sitesi, ya PlayStation, ya ne bileyim böyle var. Ya dedenin yanına, babaannenin, anneannenin, işte köy, memleket falan, tatil kafası.
1: Mayıs kaynatırız biz.
0: Yani demem o ki bu yazı güzel geçirecek olan, plan program yapanlar olduğu kadar... Ya kardeşim, yazın sıcağını sevmiyorum ya diyenler de var. Tabii türlü türlü avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da çok. Yani sıcak havanın vermiş olduğu agresyon ve gerginlik de bunlardan bir tanesi.
1: Bakmışsın güneşliyiz.
0: Aman boş verin siz, güneşli güzel havaların tadını çıkarın. Mis gibi yaz işte ya.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Ekonominin çok da iyi olmadığı, enflasyon sıkıntılarının yaşandığı, ne memurun, ne işçinin, ne emeklinin istediği farkları alamadığı şu günlerde. Yani ekonomik göstergeler şu günlerde 200 liranın hiçbir değeri yok. Yani şu an 200 lira piyasadaki en büyük banknot ama ciddi anlamda çok değersiz. Hani eskiden şey derdik yani, sabah 200 bozdurdum valla cebimde 120 lira kaldı falan. Şimdi 200 bozdurulmuyor ki, 200 yetmiyor zaten. Günümüzde 200 liraya bir şey olmuyor ama sağ olsun bizim Cumali Usta 31 yıllık tecrübesiyle 200 liraya değer kattı.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 200 liraya hiçbir şey olmuyor. 200 liraya ne alabiliriz? 200 liraya insan karnını doyurur mu diye merak edenleriniz varsa işte size bunun cevabı. Dur.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Nasıl yani Tolga'cığım, 200 lira diyorsun, yağmur yemekçilik diyorsun. Allah Allah, nasıl oluyor o ya? Evet evet, yanlış duymadınız, 200 lira ya. Yani bol bol iyi bazaz ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bazı büyük kurumlarda az az yiyip bol bol ödüyorsunuz. Doymuyorsunuz ama çok para ödüyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Hijyenik midir, güvenilir midir, sağlıklı mıdır, lezzetli midir, kaliteli midir? Bunları bilmiyorsun ama çok çok... Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyip... Arkadaşlar...
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet evet, 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor. Gözlerim. Yanlış duymadınız ya, 3 çeşit yemek. Sayende yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200
0: Yağmur
1: lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Efendim duyduğunuz gibi ana yemeği var. Ana yemek deyince aklınıza ne gelir? Şöyle güzel bir lahmacun olabilir mi ana yemekte? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir mantı olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki şöyle güzel bir Hatay tava olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir taze fasulye olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir patlıcan kebabı olabilir mi? Tabii ki olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir biber dolması olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. İşte bu ana yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında pilav. Pilav dediğimiz pirinç olabilir, bulgur olabilir ya da makarna olabilir, çorba olabilir. Bu ikinci ürün. Bir de üçüncü ürün salata. Salata olabilir, yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir. İşte bu yapacağınız üçlü menü. Yanında biberi, limonu ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber. Limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, Instagram'dan takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. İş yerlerine tabildot usulü servisle yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Son zaman. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et, direkt mesajını gönder, bilgi al.

0: ediyoruz. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesaj gönderin. Mesajlaşalım, buluşalım, kaynaşalım inşallah.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canlarım benim, tabii ki de çok eski yıllarda da vardı dolandırıcılık olayları ama teknolojinin ilerlemesiyle dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Duyduklarımıza şaşırıyoruz. Artık yani olağan oldu. Harbiden diyorum ama şimdi bunu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani 100 sene öncesiyle şimdisini kıyaslayacak olursak, birincisi 100 sene öncesinde bu kadar çok insan yoktu. İkincisi 100 sene öncesinde çok insan olmadığı için bu kadar çok insan içerisinde bu kadar kötü niyetli insan yok. Bundan 100 sene öncesinde paraya çok sahip olsa bile insan parayı nereye harcayacağını bilemiyordu. Ama günümüzde o kadar çok harcanacak mecra var ki. Yani daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi telefon, daha iyi kıyafetler, daha iyi yaşam alanı, daha iyi yemekler falan. Dolayısıyla bu da kolay yoldan para kazanmayı tetikliyor. Sonrasında 100 sene öncesinde böyle bir teknolojik olaylar yoktu ya. İnsanlar hem kötü niyetli değildi. Yani hem de bu kadar teknolojik olay yoktu abi. Çevirmeli telefon vardı. Ayda yılda bir çalardı o da zaten. Yani 100 sene öncesinde herhangi bir dolandırıcı, herhangi bir sabit telefon. Alo, biz sizin soruşturmadan ötürü falan dese ne diyor evladım derdi herhalde. Bir de affınıza sığınarak söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Önce kendim için söylüyorum. Bütün bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dolandırılanların da suçu var arkadaşlar. Yani şimdi dolandırıcının suçu var da hırsızın hiçbir suçu yok diyorsunuz. Var tabii. Dolandırılan da çabuk iner. Neden? Çünkü kısa yoldan zengin olma amacı. Yani yatırım aracı arıyoruz hepimiz. Bak 100 sene öncesini bilmem ama 50 sene öncesini biliyorum. Banker Castelli'yi hepiniz tanırsınız. Hani normalde tabii ki de mevduatlarımızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi değerlendireceğimiz mecralara hepimizin ihtiyacı var. Bankaları tercih ediyoruz. Bankada diyor ki mevduatını bende değerlendirirsen diyor, rakamlara örnek veriyorum. 1 milyona artı 50 milyon lira getiri olur diyor. Faiz demiyorum çünkü faiz haram. Yani bunu bazı bankalar şey katılım payı diyor, faiz demiyor. Tabii bazı bankalar katılım payı diyor. 1 milyon 50 bin lira katılım payı diyor. Şimdi bundan 100 sene öncesinde vardı tabii bu. Hani hatta yastık altı altın falan olayları falan bile vardı. Hala var günümüzde bunlar ama günümüzde bir de şu var. Bak Banker Castelli ne yapıyordu? Ya buna bankaya veriyorsun 1 milyona 50 milyon veriyor. Ben sana 1 milyon aylık 250 bin veririm deyince tabii ki de Banker Castelli'ye veriliyor. Adam marka olmuş ya, kimsenin parası kalmamış ya. Geçen bizim Ali Rıza Beyler 1 milyon vermişler. Adamların 4 ayda parası 2 milyon olmuş. Biz de mi versek deyip böyle. O yıllarda da vardı buna benzer.

kazanırlar ama safları örnek alır. Yani işte kısa yoldan para kazanacağız da yani. Aç gözlülük. Sonra ne oldu? Saadet zinciri diye bir mevzu çıktı biliyorsunuz, Titanlar. İşte sonra piramit sistemi falan, buna benzer bir sürü şeyler çıktı. Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı var tabii ki de. İnsanları hipnoze mi ediyorlar, büyü mü yapıyorlar, ne yapıyorlar ben de anlamadım. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Beni bir ara bir arkadaş aradı. Yatırımınızı bana verdi. Ben daha değerlendireyim dedi. Sağ olsun, çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani o zaman birikimimi verdim kendisine de, ulaşamıyorum. Herhalde şarjı bitik. Bir iki aydır arıyorum ama herhalde. Sağ olsun nur yüzlü bir arkadaş. Sen dedi riske girme. Ben senin için paralarını korurum. Senin yerine çalışırım. O kadar iyi niyetli bir arkadaş ki bak, beni aramıyor rahatsız etmemek için. Belki uyuyorumdur falan. Yani... İki aydır da ulaşamıyorum. Muhtemelen telefonu bozuldu, yazık, ama o beni arayacaktı. Söyle nasıl oluyor da... Tabii bunun dışında bir de hani teknoloji, işte sosyal medya, işte ne var böyle uygulamalarınıza virüs gönderme falan. Bunların hepsi türlü yöntemler. Bir de şey var, kuyumculuk yöntemi var, kuyumculuk. Yatırım için almaya gidiyoruz ya işte, her ay mesela bir tam altın. Tamgancım ne yaptın ya? Baba biz asgari ücretle ev kirasını zor ödüyoruz. Her ay bir altın nasıl yani? Nasıl yani? Siz her ay bir altın alamıyor musunuz? Altın dediğin nedir? Olsun olsun, 50 bin lira olsun arkadaş. Diyelim ki 500 bin lira aylık gelirim var. Diyelim ki 450 bin lirasını neyse, sonuçta böyle dişinden tırnağından artırıp da yatırım yapanlar var. Bunlar mahalle kuyumcularına gidiyorlar periyodik olarak. Mahalle kuyumcusu da diyor ki, ya diyor sen diyor çok diyor yatırım yapıyorsun diyor. Gel onlar burada kalsın diyor. Hem diyor güvenli olur diyor, hem de diyor katlanırsın ha. 10 altına bir altına ben vereyim diyor. İyi para değil mi? %10. Bu da ayrı bir dolandırıcılık yöntemi. Tabii ki de sonradan adam döndüremeyince kaçıp gidiyor. Başka bir yöntem de buna düşenler varmış. Altında sosyal medya tuzağı. Yarı fiyatlı altın reklamları aldatıcı diyor bak. Ben size dedim şimdi, yani ben şimdi gidiyorum mesela tam altına 50 bin lira veriyorum. Hani ortalama insan zekasına sahip birisi olarak, hani ortalama bir IQ'ya sahip birisi olarak gidiyorum kuyumcudan 50 bin liraya alıyorum ben mesela, 50 liraya. Ama Ali Rıza şey diyor, Tangancığım ben bir yer buldum 25 bin liraya veriyorum. Şimdi bu daha mı akıllı oluyor? Gerize nasıl? Sosyal medyada mağazanın yarı fiyatına başlığıyla satılan sahte ve taklit altın ilanlarına karşı vatandaşlar uyarılmış. Bir de bunlar için tabii fenomenlerden de destek alınıyor. Yani düşünsene, 1 milyonluk satışta 500 bin lira temiz kar var. Ne 500 bini ya? Hepsi kar arkadaş. Tabii şu dışarıda satılanlardan düşünsene. Bunun 500 binini fenomene ver. Ben güvendim, aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de alın. Yatırımınız değer kazansın. Ben kefilim, garantili yatırım altınları. Hem de benim adımı söyleyene yarı fiyatına. Sizi birlikte dolandır... Fenomenler aracılığıyla yürütülen aldatıcı reklam kampanyalarını mercek altına almışlar. Bu hesapları yakından tek tek deşifre etmişler. Abi yani buna benzer çok atasözleri var. Ucuz etin yanisi eşki olur mu? Bedava peynir fare kapanında olur mu? Bir de şey mi vardı? Katranı kaynatsan olmazmış şeker... Yok o değil abi. O konunun alakası yok onun, o değil. Onun konuyla alakası yok. Hayır, katranla falan alakası yok yani. Yani bedava peynir fare kapanında. Yarı fiyat da nedir ya? Yani şöyle oluyor. Bir dolandırıcı fenomenlerle konuşuyor. Diyor ki siz diyor sizi takip eden her diyor ayıkladığımız insandan diyor kazandığımız paranın yarısını diyor. Vay be. Hakikaten de gidip ben yarı fiyatını alacağım. Hakikaten ben gidip de lan Tolga'ya bak lan. Tolga gidip 50 bini aldı, ben 25'i aldım. Ha. Tolga saf lan herhalde. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 10, 50, 20. 20 tane var. Üf, acayip para biriktirdim ha. Valla Tolga 50 bin liraya alıyor lan. Tolga saf mısın lan sen? Yarı fiyatına. Sen de. Ondan sonra da şey diyecekler. Vay biz dolandırıldık. Kutu. Yetti. Tümlerimin öttü.

Arkadaşlar yani bu kadar da saf olmayın. Biraz mantıklı olun yani. Yani günümüzde yani 10 lira 20 lira bile eksiye satanlar varsa şüphelenin ya. Sen diyorsun yarı fiyatına var mı böyle bir şey abicim? Sağ gösterip de sol. Kurgu indirim yapıyorlarmış ya. Biliyor. 3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki siz fenomensiniz, size bu şekilde reklamınızı yapın diyor. Böyle. Şu an şu kadar daha aşağı olmaz mı diyor. Bir daha hesap yapıyor. Şu kadar diyor. Tamam alayım diyor. Biz sarraf deriz kuyumcuya diyor. Yüzüne güle güle. Ve son noktayı koymuş röportajı veren. Dışarıda 50 bin iken bende 20 bin lira diyen yalancıdır diyor. Onlardan alanlar da geri... Onu ben diyor. Saf olmayın. Harbiden. Temkinli olmakta fayda var ya. Deme lazım. Ne gerek var Allah Allah. Başımızı belaya sokmayalım. Az ölsün temiz olsun bizim olsun.

Hepimizin bir takım düşünceler var gün içerisinde ama en çok beynimizi kemiren düşüncelerin başında 3-5 kişi, 3-5 arkadaş bir araya gelince sorduğumuz bugün ne yesek ki sorusu. Evet. Bugün ne yiyeceğiz acaba diye düşünüyoruz. Herkes birbirine soruyor, bugün ne yiyelim diyor. Bugün yemekte ne var diye merak ediyor. Bugün ne yesek acaba diye herkes birbirine soruyor. Şimdi eğer ki gerçekten de böyle iş yerlerinde yemek çıkmayanlarınız, iş yerlerinde bir ablasının yemek yapmadığı birileri var ise, iş yerlerinde ciddi anlamda ne yiyeceğine karar veremeyip her gün telefonla bir gün tantuni, bir gün kebap, bir gün lahmacun, bir gün farklı sipariş verenler varsa işleri çok zor. Çünkü bugün ne yesek derdi bitmek bilmiyor bir türlü. Ama bunun yanı sıra bir yemekçilik şirketiyle anlaşmış olup da o yemekçilik şirketinin hazırlamış olduğu yemekleri her gün getiren yerden yiyenler çok şanslı. Düşünsenize bugün ne

0: vereceğim derdi yok. Zaten size aylık listeyi gönderiyorlar. Elinizde bir aylık liste oluyor. Bugün yemekte ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta ve hatta da siz de söyleyebiliyorsunuz. Ya ustam, acaba şunu mu yapsam, bunu mu yesek falan diye de tavsiye de bulunabiliyorsunuz yani ha. Nereden bahsediyorum? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Evet. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Nitekim Yağmur Catering Yemekçiliği'nin lokantasında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra hem düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında hizmeti var. Hem de iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tabii ki. Tabii ki ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Nitekim
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin ya. Kaliteli yemek verin ya. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Ve çalışanlarınızla yemek problemi yaşıyorsanız ve yaşamamak istemiyorsanız
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen diyor, arayın diyor, gelip diyor, görüşelim diyor. Yemek işinizi diyor, biz diyor, çözelim diyor. Size bir de numara mı lazım şimdi ha?
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Aldınız mı numarayı? Numaranın yanı sıra Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya ve ailesine ve ekibine hayırlı işler, bol kazançlar. Müşterilerine afiyet olsun. İşleri bereketli olsun.

Şimdi biz programı bitireceğiz ve umuyoruz ki güne neşeli, eğlenceli başlamışsınızdır. Umuyoruz ki sizin güne neşeli, eğlenceli, pozitif ve güzel moralle başlamanıza katkı sağlamışızdır. Birazdan programı bitireceğiz ve hepimiz dağılacağız. Kimimiz işlerimizi koşturacağız, kimimiz trafikte direksiyon sallayacağız. Aramızda belki de yazın tadını çıkaracak olanlar vardır. Havuza inecek olanlar vardır. Sahilde, kumsalda güneşlenecek olanlar vardır. Onlardan bir tanesi benim. Biliyorsunuz ki programı genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum normal şartlar altında. Ankara'da 3 katlı, ya bunu sürekli söylemeyeyim ya, Ankara'da onu babamın üstüne yapıyorum. Ama cümle alem bilir ki yaz mevsimi geldiğinde ben programı Mersin'e taşırım. Mersin'de de yazlıktan yaparım. Yani Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki yazlık siteler var ya, oralarda yazın tadını çıkaran bir kardeşinizim. Şu anda da muhtemelen oralarda programı bitireceğim ve direkt ben, ya muhtemelen balkondan atlamayacağım ama birazdan asansöre binip aşağı inip yazın tadını çıkaracağım. Umuyorum sizler de emeklerinizin sonrasında tadını çıkarabileceğiniz güzel yazlar yaşayabilirsiniz. Yani nazar etmeyin ne olur. Biraz fazla çalışın, sizin de olur arkadaşlar. İş başında olanlara kolay gelsin. Yıllık izinde olanlara ya da yazın çalışmayanlara iyi tatiller olsun. Denize, havuza girecek imkanı olanlara iyi.

Unutmayın, güne nasıl başlarsanız öyle geçer öyle biter diye bir rivayet var. Yani umuyorum sabah uykunuzu alabilmişsinizdir. Umuyorum sabah gerilmemişsinizdir, stres olmamışsınızdır. Umuyorum güne bedbah veya hani ne bileyim böyle can sıkıntısıyla başlamamışsınızdır. Umuyorum ki güzel bir gün geçirirsiniz ya. Harbiden diyorum, güzel bir gün geçirelim hep birlikte. Hani can sıkıntısından uzak duralım. Moralsizlikten uzak duralım. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı küreği gibi olsun insanlık ya. Tabii canım, surat surat nereye kadar ya? Tabii canım, gülümsemek her türlü faydası var. Her türlü güzelliği var gülümsemenin. Harbiden diyorum bak. Yani vücuttaki hormonlar iyilik ve güzellik veriyor. Bunun yanı sıra gülümseyenlerin günü daha güzel geçiyor. Bunun yanı sıra yüz kaslarınız gülümsediğinizde daha da böyle yaşlanmıyor, gençleşiyor. Gülümseyin.

0: O zaman ben de gidiyorum. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtım.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen

0: Hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538-988-30-0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın.

0: erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, düdüttü böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan, ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye sonra. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte ekonomi çok kötü, maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınız da yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa, siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklikse hijyeniklik, ekonomikse ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirse ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya. Gel bir konuş.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gelecek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli

Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobil.

0: Mobilyada devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
4: Mersin efendim.

Erkekler de yanar. Öyle bir yanar ki öyle böyle değil. Bak harbiden diyorum, aklınız durur. Eliniz tavana vurur. Canlarım benim. Günaydınlar olsun. Bu sıcacık yaz mevsiminde, bu Mersin sıcaklarında kimler yanmaz ki ya? Erkekler bir kat daha fazla yanar. Yani evet, baktığımız zaman teorik olarak kadın erkek eşitliğinden bahsediliyor. Kadınlar sürekli erkeklerle eşit olduklarından bahsediyor. Kadınlar biz erkeklerle eşitiz diyorlar ama ben birçok konuda eşitlik göremiyorum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman her şey tabii kadınlarımızın yaptığı fedakarlıklar, kadınlarımızın çektiği cefalar. Kadınlarımızın zorlukları tartışılmaz ama erkeklerin yandığını da yabana atamayız ya. Erkekler yani hayatın ilk günlerinden itibaren yanıyorlar ya. Cayır cayır yanıyorlar. Eğitim hayatlarının sonrasında girdikleri sınavlardan sonra kazandığı üniversitelerde okurken ve mezun olurken

dersleri sınavlarda, para kazanma mücadelesi ve gailesinde. Sonrasında hayatlarına bir kadın girdiğinde o kadını mutlu etmek adına, o kadını sevindirmek adına, o kadına sevgisini göstermek adına çok yanıyor ya. Sonrasında terk ediliyor, erkekler yanıyor. Reddediliyor, erkekler yanıyor. Arada aşkı bulamıyor, erkekler yanıyor. Sevip de kavuşamıyor, erkekler yanıyor. Kavuşup da sevişem, erkekler yanıyor. Her yerde yanıyor. Çayır çayır yanıyor ya. Sonra yuva kuruyor. O yuvayı kurarken ettiği borçlardan, masraflardan yanıyor. Sonrasında yuva kuruyor. Yuvada daha önce sevdiği, aşık olduğu kadının farklı bir insan olduğunu görüyor, yanıyor. Ya her kadın da aynıdır demiyorum ama dırdırdan yanıyor, vırvırdan yanıyor, kapristen yanıyor, tripten yanıyor. Sonra fatura gerçekleriyle yanıyor. Ev kirası, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, internet faturası, kredi kartı ödemesi, kredi ödemesi yanıyor. Eğer ki çalışansa işverenini mutlu etmek için yanıyor. Eğer ki esnafsa masrafları çıkartmak için yanıyor. Yani anlayacağınız, erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar bu arada. Hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkıp yol alanlara, esnaflara, işverenlere, çalışanlara, emekçilere, memurlara, işçilere, emeklilere, ev hanımlarına, okula gidenlere, yaz tatili yapanlara günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sınavlara hazırlananlara, dirsek çürütenlere, iyi bir gelecek için iyi bir eğitim şarttır disturuyla, iyi bir eğitim ve iyi bir çalışma performansıyla yanıp tutuşanlara da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkleriniz hayırlı olsun inşallah. Günaydın.

0: la la la.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet, doğru, burası Tolga Dünyası programı.
2: Mersin efendim. 104.6.
0: Evet, doğru, burası 104.6 Mersin efendim radyosu.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu da doğru. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering Yemekçilik. Evet evet, hani şu bol bol ye az az öde var ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, doğru. Hani şu ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek var ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Evet evet, doğru. Hani şu ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, doğru. Hani şu sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, doğru. Hani şu kaliteli, doyurucu, lezzetli ve ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, doğru. Hani şu 31 yıllık tecrübesiyle bu sene hasret. Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya. Evet.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi iş yerlerine tabildot usulü yemek servisi yapan var ya. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi mutlu günler, hayırlı işler diler.

Ne güzel demiş şair değil mi? Bodrum'u, Çeşme'yi, Kaş'ı özledim. Ama en çok seni, seni özledim. Evet ya. Özellikle yaz geldiğinde, özellikle sanal medyada çok dolaştığımızda, özellikle Instagram'da, X'te yani Twitter'da, Facebook'ta, TikTok'ta, televizyonlarda, magazin programlarında, özellikle Bodrum'u, Çeşme'yi, Marmaris'i, Kaş'ı, Fethiye'yi, Datça'yı, Alaçatı'yı görünce insan özlüyor değil mi? İnsan istiyor değil mi? İnsan ulan arkadaş, onlar da insan, biz de insanız be yav diyor değil mi ya? Evet ya. Şimdi biz her ne kadar Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'de yaşıyor olsak bile, her ne kadar bizim denizimiz de güzel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizde dağlar denize paralel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizin caddeleri, sokakları denize çıksa bile, her ne kadar bizler şehir merkezinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp sahilde dolaşsak bile, her ne kadar Adnan Menderes sularında, Beşiktaş Meydanı'nda, Fenerbahçe Meydanı'nda, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, Galatasaray Meydanı'nda tur atsak bile, her ne kadar kamp sandalyelerimizle oralarda denizin sesini duysak bile, oralara gidip ayın denize yansımasını görsek bile, oralarda güzel temiz deniz kokusu, oksijeni çeksek bile, her ne kadar deniz şehrinde yaşıyor olsak bile, ama yine de işte böyle bir Bodrum deyince, bir Marmaris deyince, bir Kaş deyince insan bir değişik oluyor. Baktığınız zaman Antalya bizim hemen komşu ilimiz. Baktığımız zaman Antalya hemen şurası, Anamur'un hemen yanında. Ama dünya cönlü değil mi? Tabii canım ya. Alanya'sından başlıyor. Sides'i, Manavgat'ı, Beli'yi, Kemer'i, Kaş'ı, Kalkan'ı, Finike'si. Mükemmel yerleri var değil mi? Hani insanlar genelde yabancı turistler uçakla Antalya'ya iniyor. Deniz kenarlarında tatilini yapıyor. Sonra aynı uçakla geri memleketlerine dönüyor değil mi? Orada turizm daha da hareketli değil mi? Orada turizm daha da bereketli değil mi? Orada turizm anlatılmaz yaşanır değil mi? Yani özellikle yaz geldiğinde insan böyle biraz daha oralarda olmak istiyor değil mi? Bir de böyle gidenler vardır. Anlata bile bitmezler. Vallahi ben Bodrumcuyum kardeşim. Bodrum'a girerken ilk önce güvercinlik karşılıyor bizde. Hemen böyle sağa çekiyorsun, inanılmaz manzarası olan bir yer var. Oradan böyle deniz ayaklarının altında ağaçlık falan, mükemmel bir ortam ya. Hemen sonrasında Gümüşlük'e giriyorsun. Bodrum'un girişi Gümüşlük var, tamam mı? Sonra zaten Bodrum'un yokuşuna çıktığın zaman orada tabela var. Hoş geldiniz Bodrum'un yokuşuna. Dikkat edin. Halikarnas balıkçısının da Bodrum'u sembolize eden güzel deyimleri var. Oradan zaten hemen ilk ışıklardan sola dönerseniz meşhur Bodrum hakimi filmlerinin çekildiği yerler, Bodrum cezaevinin olduğu yerler. Oradan aşağı doğru sallandırdığınızda sağ tarafınızda otogar, biraz daha aşağı gittiğinizde sol tarafınızda kale. O yolu takip ettikten sonra zaten yol ayrımı bir tarafa Gümbet'e, bir tarafı Vitez'e, bir tarafı Yaşıkent, Ortakent'e,

tarafı yalık hava dağıtıyor sizi. Ama Bodrum'un en parlak, en çok bilinen, en çok duyulan ve bence en çok dejenere olan mahallesi diyeyim, çünkü Bodrum da bir ilçe. Mahallesi Gümbet Mahallesi. Eğlencenin asla durmadığı, gündüzleri bile insanların plajların paralelindeki kafelerde İnanılmaz eğlenceler yaşadığı, afterların yapıldığı bir mahalledir. Gümbet Mahallesi. Ama çok dejenere. Hani baktığınız zaman hani teşbih taat olmaz, affına sığınarak. Hani it kopuk, ne kadar it kopuk ararsan orada. Oradaki herkes it kopuk demiyorum. Ne kadar it kopuk ararsan orada diyorum. O detay var orada. Anlatabiliyor muyum? Gümbet. Yalıkavak biraz daha nezih, biraz daha kaliteli. Biraz daha bizim böyle... Hani lüks yerlerimiz gibidir. Tabii canım ya. Orta kent daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği bir mahalledir. Türk mükü, göl Türk mükü de diyorlar. Biraz daha jet sosyetenin gittiği mekanlardır. Ama kim nerede ne yapıyor olursa olsun mutlaka akşam üstlerinde kalenin etrafına gelirler. Bodrum Marina'da bir tur atarlar, orada bir dondurma yerler. Bodrum bir başka güzel ya. Şarkısı bile var ya. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Tabii. Hatta başka bir şarkı daha var. Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum. Hatta bir şarkı daha var. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Ben Bodrum'a, Bodrum bana özelim. Hatta bir tane de şey var. Hep beraber gidelim Alaçatı'ya. Şimdi şu yaz sıcaklarında Mersin'den çıkamayıp tatile gidemeyenler için belki kötü şeyler canlanacak ama ben de genel kültürümü sizlerle biraz da olsa paylaşmış oldum. Ne var bunda yani? Başarılı radyo programcılığı yeteneğimin arasında bu da var yani. Tabii canım ya. Anlatacağım bildiğini. Ne var ki bunda ya? Yani?

Ya la la la la la la la la la la. Ya ben ara ver yapmışım, burada ara verince ben de niye böyle oluyor falan dedim kendime. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Tolga Dünyası programında tabii ki de Tolga ile birliktesiniz. Tabii ki de ben sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Sizinle benimle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu ümit ediyorum. Ve bu şekilde programımız öyle ya da böyle keyifli bir hal almaya başlıyor. Tabii ki de programımızın özellikle kış mevsimi biraz daha güzel geçtiğini düşünüyorum. Yaz mevsimlerinde biraz daha program şey olabiliyor, soft olabiliyor. Biraz daha program diğer programlardan farklı olabiliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu program da fena sayılmaz yani. Baktığımız zaman bu programda canlı olabilir, kayıt olabilir. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de kızgın kumlardan serin sulara atlıyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de hala uyuyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de havuz başında limonata yudumluyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde belki de ben yaylada kahvaltı yapıyor olabilirim. Bunların hepsi olasılık dahilinde, ihtimal dahilinde. Ama baktığınız zaman siz bu programı dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz. Baktığınız zaman ben bu programı yapmış mıyım? Yapmışım. Baktığınız zaman bu programı görevimi yerine getirmiş miyim? Getirmişim. Baktığınız zaman sorumluluğum yerine getirilmiş mi? Getirilmiş. Dinlediğinize göre programı. Yani umuyorum ki beğenerek dinliyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken mutlu oluyorsunuzdur. Umuyorum ki benim keyif aldığım kadar siz de keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki aynı frekansta buluşmak bize gerçekten enerji veriyordur. Umuyorum ki birbirimize karşı böyle kredilerimiz vardır. Umuyorum, biliyorum ve umuyorum ki şu anda sabırla bu programı dinleyen dinleyici Tolga Dünyası'nı ve Tolga'yı seviyordur.

0: o halde moladan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Ayrılmayın. Geleceğiz hemen. Buralardayım.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift sıfır.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 8282, 327 8282.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. Plaj yolu bağlantı noktası Erdemli.

0: önemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim, acaba diyorum. Biraz daha böyle yaz mevsimi geldiğinden mütevellit daha geç saatlere kadar uyuyanlar var mıdır? La kardeş, zaten yazın sıcağında tatile gidemiyor. Bari sabahları biraz geç açalım diyenler var mıdır? Vardır ya, şu anda eminim hala uyuyanlar vardır. Şu anda eminim hala... yapanlar vardır. Biz uyuyanlara ne diyelim? Uyuyanlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Hedef kitlemiz içerisinde uyuyanlar yok. Nitekim uyuyanlar radyo programı dinleyemez, bize artı katamaz, bize değer katamazlar. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki erken kalkıp yol alanlar da var. Şu anda yollarda olanlar da var. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası'yla başlayanlar da var. Biliyorum ki

Belki de şu anda evlerinin mutfaklarında olanlar var. Kahvaltı hazırlayanlar. Çayın suyunu koyanlar. Belki de sıcak bir dalmaya çıkanlar da var. Biliyorum ki şu anda belki de evinde koşu bandında sabah sporu yaparken dinleyenler de var. Biliyorum ki şu anda belki de eşini işe gönderdikten sonra evi toparlarken dinleyen ev hanımlarımız var.

0: direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlar var. Biliyorum ki şu an şoför mahallinde olanlar kadar onların yanında yolculuk yapan yolcuları var. Biliyorum ki toplu taşımalarda olanlar var. Dolmuşlarda, minibüslerde, otobüslerde, servislerde olanlar var. Biliyorum ki iş yerlerine varmış olanlar da var. Biliyorum ki şu anda iş yerlerinde temizlik yaparken dinleyenler var. Sabah sabah iş yerini besmeleyle açanlar, şifta yapmak için bekleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerine varıp çayın suyunu koyup çayını demleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerinde şöyle güzel bir kahvaltı masası kuranlar da var. Biliyorum ki ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışıp da şu anda iş yerine besmeleyle gelen, gelir gelmez hemen bilgisayardan, internetten Mersem'i açıp Tolga Dünyası'nı dinleyenler de var. Biliyorum ki bir yandan Tolga Dünyası'nı dinlerken diğer yandan da işlerini yapmaya çalışanlar, PowerPoint'te çizim yapanlar, PDF'de sunum hazırlayanlar, Word'de teklif hazırlayanlar var mıdır lan bu saat? Vardır herhalde ya. Dünya belki de sınava hazırlanan öğrenciler var şu saatte erken kalkıp. Hani şey hesabı, erken kalkan yol olur hesabı. Yani tabii canım, beyin bedava. Okuyorum, atıyorum hemen, okuyorum, atıyorum diyenler de var. Erken kalkıp yol alan var. Erkenden güne başlayanlar, güne besmeleyle başlayanlar, sabahın bu saatinin bereketinden, hayrından yararlananlar, faydalananlar. Trafikte olanlar var. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi? Yani şimdi bir zamanlar slogan vardı, trafik kurallarına uyalım, uyumayanlar uyaralım diye, ama şimdi uyaramıyoruz ki abi. Etraf psikopat dolu. Etraf etraf psikopat dolu, sapık dolu yani. Ne yapacağı bellisiz. Adama diyorsun ki kardeş emniyet kemerini taksan. Hayırdır birader. Oradan diyorsun ki kardeşim bak hızlı geçtin az önce. Hayırdır kardeş, sana ne ya benim sözü olmayan. Hayır zaten bir de biliyorsunuz, sen kime diyorsun lan deyip arabadan inersen ceza. Eskiden de o trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Yok abi biz...
1: SM 0533 155 3350.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi baktığınız zaman çok sıklıkla teknolojiden, teknolojinin gelmiş olduğu son durumdan falan bahsediyorum normal şartlar altında dinleyen dinleyicilerimize. Ama bunlar karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman şu an teknolojik olmayan neler var hayatımızda. Yani bundan çok değil, 100 sene değil de bir 50 sene öncesine gitsek bile, hatta bir 40 sene öncesine, 30 sene öncesine gitsek bile, bakın benim yaşım cep telefonsuz dönemlere yetiyor. Benim yaşım bilgisayarsız dönemlere yetiyor. Benim yaşım çevirmeli telefonlar dönemine yetiyor. Benim yaşım siyah beyaz tüplü televizyonlar dönemine yetiyor. Daha çok şeye yetiyor. Şimdi tabii ki de ben kendim şöyle baktığımız zaman 1900'lerin sonuna doğru ilk renkli televizyonu gördük, teknolojinin bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemedik. Belki İlk renkli televizyonlardan sonra uzaktan kumandayı gördük. Bak ne oluyoruz falan dedik. Çevirmeli telefonlardan tuşlu telefonlara, tuşlu telefonlardan telesekreterlere. Hatırlayanlarınız var mı? Küçük kasetler, telesekreter. Şu anda evde yokuz. Lütfen sinyal sözünden sonra. Genelde gazeteler dağıtıyordu onları. Telesekreterden sonra telsiz telefon. Yani normal ana merkezden o en fazla 5 metreye kadar. Telsiz telefonlar dönemini hatırlayan bir kardeşinizim. Hemen sonrasında Nokia markasının ilk çıkarmış olduğu büyük takozlardan, alanlardan, ilklerden biriydim. Ama o zamanlar sim kart teknolojisi bu kadar çok yaygın değildi. Bir Türkcell'at almıştık ama 2 ay sonra mı ne açılmıştı? O da zaten ciddi paraydı. Bunu da gören bir kardeşinizim. Akıllı telefon falan değil ha. Normal bildiğiniz üzerinde rakamlar olan basmalı dediğimiz bir telefon. Sonrasında tabii gelişti olay. Alcatel'ler çıktı, Sony Ericsson'lar çıktı. Çıktı da çıktı yani. Ben ilk Nokia'ları biliyorum abi. Sonrasında bilgisayar teknolojisinde biz kaset yayını yapan bir kuşağız. 1900'lerin sonu. Yani normalde 90'larda 1900'ler deyince biraz daha havalı oluyor. 1900'lerin sonunda kasetle program yapan bir kardeşinizim ben. Kasetten şarkıyı koyup play'e basıp böyle onu arada böyle başa alıp hazırlayan öyle bir kardeşinizim. Sonrasında tabii ki de biz de monitörle tanıştık bilgisayardan önce. Ya böyle bakıyorduk mouse falan.

Elemek, klavyeye dokunmak falan korkutuyordu. Lan dokunursak ne olur acaba falan. Sonra 90'ların sonunda bize bilgisayar getirildi. Dediler ki bunun içerisinde şarkılar var. Artık kasetleri buradan çalabilirsiniz. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam 25 tane şarkı vardı bilgisayarda. Şu an 25 milyon falan vardır herhalde. Sonrasında disketler bilirsiniz. Yaş geçenler hatırlarlar bilgisayar disketleri. Sonrasında CD, kompakt disk, zaten DJ de oradan geliyor. Disc jockey'den geliyor. Biz DJ falan değiliz abi. Yani biz programcıyız. Sonrasında flash diskler yavaş yavaş işte böyle hayatımıza girmeye başladı. Taşıyıcı USB'ler. Sonra işte zaten biliyorsunuz cep telefonu, cep telefonunun uygulamaları falan filan derken şimdi geldiğimiz noktada teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken tabii beraberinde tehlike de barındırmıyor değil. Şimdi bu tehlikelerin bazılarını ara ara sizlerle paylaşıyorum ama mesela biraz aslına bakarsanız teknik bir konu, biraz sayısal bir konu, çok fazla halka inmeyecek bir konu ama ben size söyleyeyim, tehlike ciddi boyutlarda. Bak şöyle bir haber var, bunu irdeleyelim beraber, ben de size izah edeyim. Bot internet trafiği insan internet trafiğini geride bıraktı diyor. Bot biz insanların uygulamaya koyduğu, biz insanların çıkarttığı, yarattığı kelimesini sevmiyorum. Biz insanların bulduğu bir şey. Yani sahte şeyler, blok sahte hesaplar. Bot. Bunlar artık kontrolden çıkmış, bot internet trafiği, insan internet trafiğini geride bırakıyor. Ya yani bunlar daha çok kullanıyor internet. Düşünsenize bizim elimizden çıkan bir şey. Bulut tabanlı web barındırma ve güvenlik şirketi sunduğu altyapıyı kullanan belirli web sitelerine yönelik isteklerin %57.4'ünün artık otomatik bot istekleri olduğunu, insan kaynaklı trafik oranının ise %42.6'da kaldığını açıklamış. Bu çok ciddi bir sorundur ha. Yani yapılan işlemlerin %50'den fazlası bot. İnsan değil yani, otomatik bir veri. Bu tehlikeli bir olay ya. Yani yarın bir gün robotlar dünyayı ele geçirir mi bilmiyorum ama yarın bir gün makinaların yükselişi diye bir şey olur mu bilmiyorum ama yani botların interneti insandan daha çok kullanmaya başlaması sıkıntı. Botlardan kaynaklanan web sitesi trafiği internet tarihinde ilk kez insan kaynaklı trafiği geride bıraktı. 2026 Türkiye'si. Beklenenden daha erken gerçekleşen bu dönüm noktası hızlı ilerleyişin ve internet üzerindeki etkisini gözde önüne seriyor diyor. Yani bu dediğimiz gibi. En büyük internet barındırma servislerinden biri olan Floyd Fay'ın kurucu oltağı ve üst yöneticisi Manwood Prince Perşembe günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu durum tahmin ettiğimden çok daha hızlı gerçekleştiği ifadesini kullanmış. Tabii bunlar mevzuya biraz daha ayıklar diye biraz daha panikler yani. Ya bazen bazı konuları anlamamak güzel ya. Bazen cahillik mutluluktur arkadaşlar. Kendim için diyorum yani. Vay be, yani artık böyle bot hesaplar falan filan ciddi anlamda sıkıntı. Ya bu şuna benzer. Ben programın bir bölümünü mesela diyelim ki böyle bilgisayar tabanlı yapıyorum, tamam mı? Zaman içerisinde artık programın %60'ını o, 40'ını ben, 70'ini 30'unu ben şeklinde oluyor. Hani seni böyle yerinden ediyor, anlatabiliyor muyum? Hani biriyle birini inşa alıyorsunuz, bir çalışanınız var, tamam mı? Maaş veriyorsunuz, asgari ücret. Sizin kazancınızın %10'u oluyor, tamam mı? Zaman içerisinde bu diyor ki ya diyor ben birikmiş param ver vereyim diyor %20 ortağın olayım diyor. Sizin de işinize geliyor. Sonra biraz daha birikmiş parası oluyor %30-40-50 derken en son yarı yarıya ortak oluyorsunuz. Bak burası çok önemli. Sonra bir ara sizin yanınızda asgari ücretle çalışan çırak diyor ki ben de biraz daha para ver gel diyor %60'ı benim olsun %20. Yani siz orada küçük ortak oluyorsunuz. İnternet de böyle bir şey. İnsanlar artık internet veri tabanında küçük ortak %55'e yakınını botlar ele geçirmiş. Allah sonumuzu hayretsin. Ya bakmayın böyle konuştuğuma. Çok çok fişini çekersiniz olur biter ya. Felaket tellallığına gerek yok tabii. Baktın işin içinden çıkamıyorsun. Fişini su dökersin üzerine. Hani şey var ya, robotları dünyayı ele geçirecek falan filan. Robot da kardeşim. Kablolarını kestik miydi olur biter yani. Tamam robot da kardeşim. Yani su dökeriz üzerine olur biter. Sonuçta teneke değil mi ya? Robot da kardeşim. Bir
fıknatıslık

0: işi var. Mıknatısı verdi miydi alırız ona. Robot ya. Çok felaket tellallığına gerek yok ya. Bir şekilde biz şey yapabiliriz. Ya ben son zamanlarda bunu çok fazla yapıyorum. Bir kere daha yapacağım. Affınıza sığınarak yapacağım ama bunu. Biliyor musun? Senden geçemiyorum ben asla. Kusura bakma. Eşlik edelim mi ya? Tamam, benim sesimden sizi çok mutlu etmedi, farkındayım. Orijinalini yayınlayayım. Ama eşlik edelim, güzel. Ben de sevmeye başladım.
1: Geçemiyorum ben hala.
0: Hala.

böyle bazen çarşıda, pazarda, sağda solda dostlarla karşılaşıyoruz. Diyorlar ki ya geçen sana denk düştük de. Yani o anda biz bekledik ismimizi söylersin diye. Ama işte her zaman öyle olamayabiliyor. Ama şimdi bir blok yapabilirim bence dinleme ihtimali olanlar diye. Sevgili Suat kardeşim var. Kendisi radyo başında değilse bile bir dostu ona söyleyecektir. İkinci oto aksesuardan Suat Ekinci'den bahsediyorum. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal var. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal geçtiğimiz günlerde telefonlaştık. Hayırlı işleri, bol kazançlar olsun. Ali Gezen kardeşim var. Tek tek kuru yemiş ve tek oto aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezen kardeşim. Mithat Çetin var. Kenz Otomotiv'den Mithat Çetin. Ve kardeşi Arif Çetin ve oğlu Ahmet Çetin ve yeğeni Ferhat Barut. Sanayi sitesi esnafları, Kenz Otomotiv, Mithat Çetin ve ailesi. Tamam. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nasıl oldu, Volkan kardeşim var, Volkan Demir Aslan. Babası Kenan Demir Aslan, kardeşi Mehmetcan Demir Aslan ve CEO'lar Erkan. Konfor Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden bahsediyorum. Yok yok, buranın güzellik merkezi yok. Konfor Oto Aksesuar. Volkan Demir Aslan ve ailesi. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Aksu Arıtma, Fatih Öz. Fatih Öz ve ortakları ve CEO'ları Yavuz Müdür. Fatih Öz ve ortakları derken Mecit Yalçın. Fatih Öz ve ortakları derken Celal. Ortak Celal. Yılların Fatih Öz. Orion Su Arıtma Sistemleri. Aksu Arıtma ve ekibi. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Mersin'in birçok pazarında faaliyette olan Mecit Tamtürk var. Tam şarküterim Mecit Tamtürk ve ekibi çarşamba günleri TC'de TC

pazarında, çarşamba pazarında şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Tabii bunun yanı sıra farklı ilçelerde de hizmet verdiğini öğrendiğimiz Mecit Tam Türk ve ekibi Tam Şarküteri. Yani özellikle yazlık bölgelerde, çarşamba günü Tece'de. Selam olsun sevgili Mecit Tam Türk'e, Mecit Tam Türk ve ekibine, Tam Şarküteri'ye.

böyle dostlarımız da var işte. Bekliyoruz Tolga. Söyle Tolga. Bize de söyle Tolga. Bize de el salla Tolga diyenler var. Sevdiğimiz dostlarımızın arasında. Sevdiğimiz arkadaşlarımızın arasında. Arkadaş Kundura var. Ali Uğur Uçkuner. Selahattin Uçkuner'in oğlu. Veliahtı Arkadaş Kundura. Yaşa Dişan'da biliyorsunuz. 1980'den bugüne erkek adamın tercihi. Arkadaş Kundura Exclusive. Selahattin Uçkuner abimize saygılar. Veliahtı ve oğlu Ali Uğur Uçkuner kardeşimize sevgiler, hayırlı işler, bol kazançlar. Tüm esnaflarımızın işleri hayırlı, bereketli olsun inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sevdiğimiz esnaf dostlarımız. Sizler de Instagram'dan yazın, size de selam yollayalım ya. Vallahi Yusuf Ummak, yağmur iklimlendirme.

0: Uzun bir yolda yürüyorsanız size bir yol arkadaşı lazım. Güvenebileceğiniz, anlaşabileceğiniz, sevip sayabileceğiniz, karşılıklı birbirinize değer vereceğiniz bir yol arkadaşı. Benim şu dönemdeki yol arkadaşım ise Cumali Usta.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, 31 yıl yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Ekonomiye meydan okuyor, enflasyona meydan okuyor, hayat pahalılığına meydan okuyor. Yani şu anda 3 çeşit yemeğin maliyeti, şu günlerde 3 çeşit yemek çıkartmak gerçekten ciddi bir zahmet istemesine rağmen ben bunu yapıyorum diyor. Ekonomik hale getiriyorum diyor, çok fazla para kazanmaya gerek yok diyor. Normalde bir restoranta gittiğiniz zaman 2 kişi 3 çeşit yemek yediğiniz zaman 2000 lira yakın para ödersiniz. Yani ismi yapılmış bir restoranttan bahsediyorum. Böyle lüks lokantalar falan var ya, oralara gittiğinizde de en az bir binlikten olursunuz diye tahmin ediyorum. Belki daha fazla. Ama Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece 200 lira. 200 lira. Evet evet, aynen de şöyle bak.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Az az ye, bol bol öde değil. Bol.

0: İstanbul'u bol ye. Doyana kadar ye. Üç çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu devirde 200 liraya ne olur bir şey olmaz demeyin. Ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Bak salata deyince salata seçebilirsin, cacık seçebilirsin, yoğurt seçebilirsin, ayran, şalgam, meyve seçebilirsin. Bunlardan biri. Pilav dediği zaman bulgur pilavı olur, pirinç pilavı olur, çorba olur, makarna olur. Birini seçebilirsin. Ana yemek dediği zaman patlıcan kebabı olur, mantı olur, içli köfte olur, kuru fasulye olur, bezelye olur, nohut yağını olur. Birini seçebilirsin. Ana yemeği pilavı, salatası, yanında limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. Üç çeşit yemek yanında ikramlarıyla beraber sadece 200 lira. 200 lira ya. 200 lira, 200 lira. Sigara sağlığa zararlıdır. 200 liraya 2 paket sigara alamazsınız. 200 liraya bol bol yiyip karnınızı doyurabilirsiniz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet. Sulu yemek ve kahvaltıda iddialı isim Yağmur Catering Yemekçilik. Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri. PTT yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var. Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajı gönderip bilgi alın. Instagram.
2: Dökülür içimden siyah beyaz resimler.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. Detay sor, detay öğren, sipariş ver. Instagram Yağmur Yemekçilik. Bol bol yemek, az az ödemek için. Yediğinizden rahatsız olmamak için, kaliteyi uygun fiyata tatmak için Yağmur Catering. Instagram takip et.

0: hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, konuşabiliriz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Bay bay.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtı.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya

0: favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100

0: Sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.

kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan, bir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, bir yıldaki ihracatı artık bir haftada yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır dedi. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını

0: tohum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs 2026 tarihinde yoğun bakıma alınmıştı. Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı 920'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler 50 binden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Başsavcı Yasin Emre, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından düzenlenen törenle uğurlandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bir araya geldi. Görüşmede kentler arası işbirliği, yatırım imkanları ve Mersin'in çok kültürlü yapısı ele alındı. Başkan Seçer, "Mersin Türkiye'nin bir özetidir," dedi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Türkiye'de uygulanan ekonomik programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündoğdu, reel sektörün yaşadığı finansman sıkıntılarına dikkat çekti. İtalya merkezli bir organize yapının yüksek geri dönüşüm maliyetlerinden kaçınmak amacıyla tonlarca tekstil atığını yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye sevk ettiği belirlendi. Operasyon kapsamında öne çıkan noktalardan birinin Mersin olduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde Mersin limanında 768 ton kaçak tekstil atığının depolandığı tespit edildi. Eğitimsen Mersin Şubesi'nden 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yazılı açıklama geldi. Açıklamada geride kalan eğitim döneminde yapısal sorunların derinleştiği, eğitim emekçilerinin haklarının gerilediği ve öğrencilerin eşit eğitim hakkına erişimde ciddi engellerle karşılaşıldığı gibi sorunlar aktarıldı. Gülnar Gençlik Merkezi için son durum yerinde incelendi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, ilçedeki gençlik ve spor tesislerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin genelindeki yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları başladı. Ağaç sağlığını korumak ve verimi artırmak amacıyla yapılan uygulamalarda döneme ve ağacın ihtiyacına göre farklı ilaçlama yöntemleri kullanılıyor. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Ünilik Bocce Türkiye Şampiyonası sona erdi. Müsabakalarda petank üçlü takımlarda Çukurova Üniversitesi, Volo kadınlarda Merve Deniz, Volo erkeklerde Burak Altay şampiyon oldu. İşitme Engelliler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Doğru 51 kilogram kategorisinde hem serbest hem de Greco-Romen güreşte şampiyonluk kazandı. Doğru Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Mersin Sporcu Eğitim Merkezi yüzücüsü Sarper Taze, Sırbistan'da düzenlenen Komen Cup yarışlarında Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Milli takım temsilcisi Sarper Taze, 200 metre kelebek yarışında 2:03.81'lik skorla 3. oldu. Anamurlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Mersin'deki il seçmelerinde başarı gösteren Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş takımı Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılacak.
1: Haberler.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik

0: Birlikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385, 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
1: Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı. Bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim bir şarkımız. Alıp götürürdü seni salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler her şeye rağmen. Özgürdük, kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duyman. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gide hey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin.

0: benim hazin öyküm, yanlışım, yanlışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.
1: Arabesk 24 saat arabesk.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Cennet

0: misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Hiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
4: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke ayrılmasaydın.

yar yar başımın belası. Yar yar gönlümün cefası. İçimde cehennem, içimde yangınlar. Nasıl vereceksin bunca hesabı? Nasıl vereceksin bunca hesabı? Yar yar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, bir yıldaki ihracatı artık bir haftada yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır dedi. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Kadir İnanır solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs 2026 tarihinde yoğun bakıma alınmıştı. Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı 920'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler 50 binden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Başsavcı Yasin Emre, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından düzenlenen törenle uğurlandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bir araya geldi. Görüşmede kentler arası işbirliği, yatırım imkanları ve Mersin'in çok kültürlü yapısı ele alındı. Başkan Seçer, "Mersin Türkiye'nin bir özetidir," dedi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Türkiye'de uygulanan ekonomik programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündoğdu, reel sektörün yaşadığı finansman sıkıntılarına dikkat çekti. İtalya merkezli bir organize yapının yüksek geri dönüşüm maliyetlerinden kaçınmak amacıyla tonlarca tekstil atığını yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye sevk ettiği belirlendi. Operasyon kapsamında öne çıkan noktalardan birinin Mersin olduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde Mersin limanında 768 ton kaçak tekstil atığının depolandığı tespit edildi. Eğitimsen Mersin Şubesi'nden 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yazılı açıklama geldi. Açıklamada geride kalan eğitim döneminde yapısal sorunların derinleştiği, eğitim emekçilerinin haklarının gerilediği ve öğrencilerin eşit eğitim hakkına erişimde ciddi engellerle karşılaşıldığı gibi sorunlar aktarıldı. Gülnar Gençlik Merkezi için son durum yerinde incelendi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, ilçedeki gençlik ve spor tesislerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin genelindeki yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları başladı. Ağaç sağlığını korumak ve verimi artırmak amacıyla yapılan

0: uygulamalarda döneme ve ağacın ihtiyacına göre farklı ilaçlama yöntemleri kullanılıyor. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Ünilik Bocce Türkiye Şampiyonası sona erdi. Müsabakalarda petank üçlü takımlarda Çukurova Üniversitesi, Volo kadınlarda Merve Deniz, Volo erkeklerde Burak Altay şampiyon oldu. İşitme Engelliler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Doğru 51 kilogram kategorisinde hem serbest hem de Greco-Romen güreşte şampiyonluk kazandı. Doğru Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Mersin Sporcu Eğitim Merkezi yüzücüsü Sarper Taze Sırbistan'da düzenlenen Komen Cup yarışlarında Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Milli takım temsilcisi Sarper Taze 200 metre kelebek yarışında 2:03.81'lik skorla 3. oldu. Anamurlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Mersin'deki il seçmelerinde başarı gösteren Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş takımı Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılacak.
1: Haberler.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yeni baş

0: başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten Çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

olsa da sana kavuşmak, çok zor olsa da hasretinle yaşamak. Sana olan aşkım hiç bitmeyecek, ölünceye kadar beklerim seni. Sana olan aşkım hiç bitmeyecek,

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

0: Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Evet, haftanın ilk günündeyiz. Dilerim bu hafta hepimiz için çok güzel, çok mutlu bir şekilde geçer.
10: Yok benim.
9: tabii artık öğlen oldu ama sendromsuz pazartesi

0: Muhabbeti vardım ya. Onu enişten deklerimle sendromsuz bir pazartesi olmasını diliyorum diyelim. Umarım öyle olmuştur. Tabii öyleyse de şimdi o sendrom sizden uzaklaşacak bu yayınla birlikte. Ya, emin olabilirsiniz yani bundan. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ceylan, Beklentim Yok Benim sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988

0: Sona kadar, sonsuza kadar.
1: Seni şimdiden özledim. Şimdiden özledim seni. Sen kapıdan daha çıkmadan bir hasret kasırgası patlar içimde. Kanar gözlerim, ciğerim yanar. Bulutlar tutamaz gözyaşını. Çiçekler boynunu büker. Yıldızlar bir bir iner denizlere. Ve bir güvercin kanatlanır yüreğimden. Kar beyazı bir güvercin senin kalbine konar. O an tutuşur şiirler, şarkılar yanar. Tek tanem, büyük aşkım, ağır sevdam. Ben yalnız seninle varım. Sonuna kadar, sonsuza kadar.

0: kutularda.
1: Seni bırakmam bir tanem, sonuna kadar, sonsuza kadar. Ne kadar güzel bir söz. Gerçekten insanın da inanası geliyor bu arada. Kucaklanan sevda. Tabii orası size kalmış ama. Pişman mısın kendine? İnanmamanızı tavsiye ediyorum. Bazen insan hep yanlış yerlerde açıyor aslında çiçeğini. Hep yanlış sevdalar için tüketiyor ömrünü. O savrulmaların, o hayal kırıklıklarının ardından geriye sadece sığamadığımız geceler ve derin bir güvensizlik kalıyor bizimle. Çiçeklenmiş, kuruyor. Hani artık her şeye sadece acı bir tebessümle gülüp geçtiğimiz, aşka kapılarımızı kapattığımız o dönüm noktası vardır ya. İşte şimdi sizlerle öyle bir şarkı dinleyeceğiz. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorsun diyeceğiz. Ağlıyor. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlama? Sen hangi mevsimin yağmurluğunu?

Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Hakan Taşıyan'ı geride bıraktık. Gülmek benim neyime dedik. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Arda ben. Bu sıradaki en güzel şarkıları kuzenim Yağmur'a gönderiyorum demişler. Tabii ki en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. İki gözüm Sezen Aksu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek

0: Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 11 77 50.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
12: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya aslında insan istiyor ki zaman

0: sana her şey silinsin, unutulsun. Tabii keşke böyle bir şey olsa ama. Ama bazı yüzler, bazı sevdalar öyle bir işliyor ki insanın aklına. Aklına atmayı istesen bile yüreğinden söküp atamıyorsun. Olmayacak ümitlerle her gün biraz daha tükenirken o en çok söylemek istediğin sözlerin de içinde kalmasının çaresizliğini yaşıyorsun aslında. Şimdi bu güzel şarkıyı unutmak isteyip de silemeyenlere ve sevgisini içine gömenlere, gömmek zorunda kalanlara armağan etmek istiyorum. Yaşanmıyor. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Bir mesajımız var, sizlerle onu paylaşacağım. İyi yayınlar Selin kızım, kolay gelsin. Ben Şerife, oğlum Yiğit'e sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. O zaman hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenerek bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren en başından beri CHP olmuştur. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş, terör işinin %80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücünün arttığını da söyledi. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre mali suçlarla mücadele kapsamında Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Ziyaretçiler bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir basın toplantısı düzenledi. Aldemir 13 ilçede eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'yla Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak

0: meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve kalıcı işbirliklerinin kurulması yönünde mesaj verildi. Mersinli sporcular Bolu'da düzenlenen 18 yaş altı 21 yaş altı açık hava Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Mehmet Emin Şanal Klasik Yay 18 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Aydın Sevinç ise Makaralı Yay 18 yaş altı erkeklerde çeyrek finale çıkarak Türkiye'nin en iyi 8 sporcusu arasına girdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 0507-16-52.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Şimdi az önce çalan şarkımız İstek şarkıydı, anonsuna giremedik ama en azından söylemiş olalım, şarkısını çaldık, mesajını da okuyalım. Sevgilim Baran'a Erdal Güney Saklımdasın şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Yalnızım İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerine, kim yanar?

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve

0: ve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. İyi günler, Malatyalı sanatçı Yıldıray Mehmet Sandal'dan Aşkı Öldürdük şarkısını rica ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin Yayında. Yoldaki güvenceniz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi çaresiz bir kabullenişe ortak olacağız sizlerle. Bazen insan ne kadar uzaklara kaçarsa kaçsın, geçmişin sızısından ve biten bir sevdanın gerçeğinden asla kaçamıyor. Gözden uzak olanın gönülden de uzak olmadığını ansızın karşımıza çıkan tek bir satırla, tek bir davetiye haberiyle anlıyoruz. Artık her şeyin bittiğini, o canından çok sevdiğin insanın bir başkasının kaderi olduğu o çaresiz an. Kaderim değilsin, Ümit Besen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

uzaklarda olsam, olsam ne fayda? Bir dostun elinde bir davetim.

hayalin benimle, sen hep yanımda, dünyanın

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kadir. Sıradaki en anlamlı şarkıları değerli eşim Gülcan'a armağan etmek istiyorum. Her zaman desteğini hissettiren Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi gönderelim. Ve şimdi sizleri güzel bir düetle baş başa bırakacağım. Hakan Altun ve Derya Bedavacı düeti. Kavuşmalıyız sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

0: sevgi selinde ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi selinde ezgiler.
1: Reklam tanıtı.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların

0: ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

bir zamanlar mutlulukla el ele gezilen o yerler gidenin ardından adeta birer viraneye döner ve her köşe başında o tanıdık can yakan soru yankılanır. Nerede sevgilin, nerede? Ferdi Tayfur, Bizim Sokaklar sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Linet yorumuyla devam ediyoruz. Ah yalan dünya diyeceğiz. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: musun biliyorum.
1: Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömür gün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudunu ihanet eder? Birer birer kopartmışlar bir çiçek.

tişört döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı kardeşim Merve'ye armağan etmek istiyorum. Canım kardeşim, gülüşün hiç solmasın demişler. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Canın sağ olsun. Mahsun Kırmızıgil sizlerle radyonuzda.

Programımıza istek bir şarkıyla devam ediyoruz. Selam Selin Hanım, nasılsınız demişler. Teşekkür ediyorum. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Ferdi Tayfur'dan Huzurum Kalmadı'yı çalabilir misiniz? Mustafa Taşkın, iyi yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun demişler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Selamlarımızı da gönderelim. Güzel şarkımız da sizlere armağan olsun. Hemen şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

Ya şarkının girişine bakın sadece. Böyle bir şey yok ya. Yaşarken ölenler. Gerçek kayıplar aslında sadece toprağa verilenler değil, asıl acı nefes aldığı halde içindeki umutları, sevgisi ve neşesi tamamen yok olanlar için tutulan yastır. İşte yalnız ölenlere yas tutulmaz ki. Feryadım yaşarken ölenler için diyeceğiz. Öyle garip garip. Bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Kim için öyle garip garip bakmayın. İnanılmaz bir şarkı gerçekten. Sormayın bu yaz kim için. Şöyle sesi fırlayalım da hep birlikte dinleyelim. Selahattin Özdemir, Yaşarken Ölenler sizlerle radyonuzda.

0: Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım, yaşarken ölenler için. Feryadım, yaşarken ölenler için.
1: Ve yaklaşık 3 saatlik birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Sevgi Selin'de ezgiler sona er. Sevgi Selin'de ezgiler.

0: vermek isterdim.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenerek bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren en başından beri CHP olmuştur. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş terör işinin %80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücünün arttığını da söyledi. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre mali suçlarla mücadele kapsamında Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesi

bölgesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Ziyaretçiler bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir basın toplantısı düzenledi. Aldemir 13 ilçede eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve kalıcı işbirliklerinin kurulması yönünde mesaj verildi. Mersinli sporcular Bolu'da düzenlenen 18 yaş altı 21 yaş altı açık hava Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Mehmet Emin Şanal klasik yay 18 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Aydın Sevinç ise makaralı yay 18 yaş altı erkeklerde çeyrek finale çıkarak Türkiye'nin en iyi 8 sporcusu arasına girdi. Haberler.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Babalar Resitali.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmet

0: Sizde Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Babalar Restali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar İsteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen parçalarını en baba seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde buluşuyoruz. Şimdi ilk şarkımıza geçmeden önce biraz hüzünlü bir haberle karşınızdayım. Türk sinemasının

dev çınarı, bakışlarıyla hafızalarımıza kazınan o büyük usta Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsüyle beraberiz bugün. O perdede bıraktığı izlerle, canlandırdığı karakterlerle ve dik duruşuyla her zaman kalbimizde baki kalacak. Şimdi Yeşilçam'ın unutulmaz yönüne, Türk sinemasının o asil duruşuna bir saygı duruşunda bulunalım. Zaman geçse de bazı sevgiler, bazı değerler hiç eskimez, küllenmez. Tıpkı onun sineması, tıpkı şimdi çalacağım bu ölümsüz eser gibi. Cengiz Kurtoğlu, küllenen aşk diyecek. Kadir İnanır sevenlere ve ustaya veda niyetiyle geliyor. Sevgi, saygı ve minnetle Cengiz Kurtoğlu küllenen aşk diyecek. Şimdi sizlerle radyolarınızda.

Babalar Resitali'nde bu hüzünlü yolculuğumuza devam ediyoruz. O sinemada sadece sert bakışların değil, gururun, sitemin ve büyük ağırlıkların da adıydı. Filmlerinde sevdiğine dur gitme diyemeyen, hangimiz haklıyız diye gecelere soran o yaralı ve mağrur delikanlıları ondan çok izledik. Tıpkı o filmlerin tadında kalbimizde derin yaralar açan bir başka klasikle devam edelim programa. Şimdi sözü yine usta bir sese Cengiz Kurtoğlu'na bırakıyorum. Yarım kalan sevdalara, zamansız vedalara ve o ölümsüz filmlere, Kadir İnanır filmlerine gelsin. Hangimiz haklıyız diye soracak şimdi Cengiz Kurtoğlu. Bu şarkının da ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından yine sizlerle Babalar Resitali'nde olmak üzere. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Stalin ve Stalin devam edecek. Devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167, 542 252 4167, Mersin.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz

0: Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Babalar Restani devam.

arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resterinde yine sizlerleyim. Reklamların ardından Orhan Gencebay resiteliyle devam ediyoruz programa. Sen başka dünyada, ben sanki rüyada. Ben mi çaresizim yoksa sen mi vefasızsın ey sevgili diyecek. Aşk dolu geceler kadar yalnızım, sensizim diye de yakınacak. Kabahat diyecek seni sevende. Evet, Orhan Baba Kabahat Seni Sevende şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

anlasaydım darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık.

0: Press Italian.
1: Orhan Gencebay beni biraz anlasaydın diye istekte bulunmuştu. Şimdi de Ferdi Tayfur, sevgiler çiçek gibi soldurmayalım diyecek. Yolumu bekle dedin, beklemedin mi? Yokluğa hasretini eklemedin mi? Sen benim bu sevgimi bilemedin mi diye soracak sevgiline. Ferdi Tayfur, sevgiler çiçek gibi şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

sen benim bu sevgimi bilemedin ki dedi Ferdi Tayfur. Şimdi sevgiyi bilecek, sevginin çiçek olduğunu, onu ne kadar soldurmaması gerektiğini anlayacak. Birini aradığını söyleyecek. Ağlarsam ağlayacak, derdimi paylaşacak. Yalnız benim olacak, gönlüme taht kuracak, birini arıyorum diyecek. Ferdi Tayfur o kişiyi bulanlara gelsin ya da gönlünde istediği kişiyi arayanlara gelsin. Ferdi Tayfur birini arıyorum şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Mess Italien.
1: O bulduğunu zannettiğiniz kişiler için gelecek işte. Hangimiz sevmedik diyecek Müslüm Baba. Aşığın gözü kör, kulağı sığır. Doğruyu yanlışı ondan görmedi. Yakıldı yıkıldı yine de sevdi. Vefasızlar kıymet bilmedi diyecek. Hangimiz sevmedik şimdi radyolarınızda Müslüm Gürses'le birlikte seslendirilecek.

İşte öyle vefasızlara inanıp da aşık olduktan sonra kalbimizi artık kırmalarına dayanamayıp güle güle git diyoruz. Yolun açık olsun, güle güle git. Aşkım için gururu terk eder miyim diyecek Müslüm.

insanlar hayatımıza daima hayatımızda kalacağını inandırarak ve buna inanarak gelirler. Ama hiç kimse sonsuza dek sizinle kalmak için orada olmaz. Yalanmış meğer diyecek Ümit Besen, bir ömür diyordun, bir mevsim sürdü. O sevda ateşin ne çabuk söndü. Ettiğin her yemin tersine döndü diyecek. Yalanmış meğer şarkısıyla Ümit Besen sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: o büyük aşkımız yalanmış meğer, yalanmış meğer, yalanmış meğer. Beni çok sevdi, yalanmış meğer, yalanmış meğer.
1: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Mütbe Serneste'li ile devam ediyoruz. Babalar Esteli programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine de radyolarımızda şarkılarımız ve en güzel programlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen resitallerini en baba sanatçılarından dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Ümit Besen son olarak bu şarkı sana diyecek. Hasretle yazdığım bu şarkı sana. Seni bırakıp da gitmek oldukça zormuş. Aklım sende kaldı, gözüm arkada. Kendine iyi bak, hiç hastalanma diyecek. Mütbesen bu şarkı sana şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: Balar ve sitemli sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira.

0: 0532 787 16 52.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

karşılık beklemene. Dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen. Seviyorum, seviyorum seni ben, karşılık beklemene.

mı verecek mi kardeş bilmedim. Gelip gittin hesabımı görmedin. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Umutlarım kaldı kardeş yarına. Bilemez ki insan çıkar ya. Zoruna mı gitti kardeş zoruna? Bilemez ki insan çıkar yarına. Sen yine de sar umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim az değil.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenerek bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren en başından beri CHP olmuştur. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş terör işinin %80-90'ı bitti. Yakın

0: zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücünün arttığını da söyledi. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre mali suçlarla mücadele kapsamında Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Ziyaretçiler bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir basın toplantısı düzenledi. Aldemir 13 ilçede eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve kalıcı işbirliklerinin kurulması yönünde mesaj verildi. Mersinli sporcular Bolu'da düzenlenen 18 yaş altı 21 yaş altı açık hava Türkiye şampiyonasında önemli başarılara imza attı. Mehmet Emin Şanal klasik yay 18 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Aydın Sevinç ise makaralı yay 18 yaş altı erkeklerde çeyrek finale çıkarak Türkiye'nin en iyi 8 sporcusu arasına girdi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: Bilgin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

Öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: 56.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin FM.
3: Hep damar. Full damar.

Alıştım kalleşçe çekip gidene. Alıştım bu kahpe bozuk düzene. Alıştım dost gibi görünenlere. Alıştım, alıştım. Elimde değil ama alıştım.

0: FM.
1: Seni düşündüm yine bu akşamüstü. Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan gece. Ne çok severmişim, gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana...

Kim bilir kaç kereler çınladı kulağım. Yüreğin kaç kere yağmurlandı. Seviyorsan eğer ayrılık niye? Kaç gece çıldırdın kim bilir? Sen şiir gözlü sevgilim. Kim bilir kaç kereler yalnız yürüdün o sokakta benden habersiz. Kaç kere isyanlandı bu şarkı. Bir ömür yetmedi seni sevmeye. Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin.

0: akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı. Şimdi hüzün işgalinde yüreğimi. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim. Bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine ben. Kahret

0: Yokladığın duvarlar.
1: Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin. Seni çok seviyorum. Seni hala

gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme. Sen de vur sırtından beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığımı. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yanılarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Sevsen gidemezdin. Sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın. Seven ne yapmaz? Git, git bu ateşte beni kül etmez, yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.

daha çabuk, daha acele. Koş başka kollara koş, güle güle. Sen de unutursun adımı bile. Biz ne vefasızlar görmüş adamız. Hep aynı hikaye, hep aynı masa. Sen git bu şarkıyı başka yerlerde çal. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığıma. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yarınlarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız.

0: satırlar okudum dün gece, üstümde gözyaşlarım vardı. Bir daha böyle sevmek mi tövbe, adım bende günahkar.
1: Yazdığın satırları

satırları okudum dün gece. Üstüne gözyaşlarım vardı. Bir daha böyle sevmek mi?

0: Reklam tanıtım.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0530

0: 0537 399 7056 0537 399 7056 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 30. Çift sıfır.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Volkan cam balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan cam balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim

0: İletişim 0501 686 40 44.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sürüklendim, hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile tatmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkıları besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak bir yer de kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Yar ben seni bu duygularla sevdim. Söylesene suç mu ettim? Ben sana...

Vatan borcu namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, ağlama sil gözyaşlar. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle bekleyecek misin? Bekler misin?

sabahsız geceler kan kustu. Kimi gün iyi haberin, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim. Söz verdim, söz verdim.

dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin? Bazen soruyorsun ne

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında.

0: Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 111 77 50.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Er Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
11: Damardan Kalbe.
10: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
12: Gidişin ecelim olsa da var ki.
13: Arabeskin Kral.

0: iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda dedik ve birlikteliğimize şu dakika itibariyle başlamış bulunmaktayız sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz, selamlar, saygılar herkese. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili Samet Yaşar ve ekibine. İyi akşamlar dileklerimize. Bu güzel şarkımızı armağan edelim. İlk şarkımız sizler için geliyor ve şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Evet, az önce şöyle mesajlara baktım da gelen mesajlara. Şimdi şöyle bir şey var. Program saati öncesinde gelen mesajları siliyoruz arkadaşlar. Haksızlık geçmesin diye. Neden? Haksızlık geçmesin. Çünkü uyanıklık yapanlar oluyor yani. Gündüzden atanlar oluyor. Veya işte saat 17-18 atanlar oluyor. O yüzden program saati yani 00 anı gösterdiği andan itibaren gelen mesajları biz kale alıyoruz. Öncekiler siliniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha önce göndermişseniz eğer tekrar göndermeniz gerekiyor. Sonra benim mesajımı okumadın demeyin. Evet, sevgili Apo kardeşimiz de gelmiş bu akşam. Dün yoktu. Şimdi mesajını yazmış ama az sonra mutlaka yazar bir daha, en sonlara gider. Hep kapanışta Apo kardeşimiz. Sonlara kalıyor yani. Yapacak bir şey yok. İnşallah dinliyordur da yazmaz.
2: Sen benim tek güneşimsin.
1: Evet, Çılgın Serhat'la startımızı vereceğiz sevgili dostlar. Gitmesen ya diyecek. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hep birlikte bu güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında da sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Eyvallah.
6: Mersin efendim.
7: 104.6

alıştı bu gönül. Sevip sevip kırılmaya, gücenmeye, darılmaya. Alıştı bu gönül. Sevip sevip kahrolmaya, vurulmaya, yıkılmaya. Bir eksik, bir fazla dokunmuyor artık bana. Nasılsa alıştı bu gönül.

0: Evet, Çılgın Sedat'la startımızı verdik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Hak'tan alacak. Bakalım sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Tırat abicim. Ben Gülhan Çelik, canım abim. Belihan Çelik, seni çok özledim bir tanem. Kardeşin her zaman yanında abi, yolun açık. Yüreğin sağlam olsun. Zor günler geçer, zamanı var, acelesi yok demiş. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Fatma Çelik, biricik oğlum Belihan Çelik. Kalbimin en sıcak yerinde sen varsın. Dualarım her adımında seninle. Uzak olsan da sevgim sana hep yakın. Kavuşacağız bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Fatma ablamız. İyi akşamlar abi. Sıradaki şarkı Merve'lerinden Suat ve Fuat'a gelsin. En güzel şekilde o güneş size de doğacak. Az kaldı elbet bir gün. Aslan kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar Fırat Bey. Ben İlkay Abukan. Canım eşim Özlem Abukan. Seni çok seviyorum bir tanem. Sen benim hem yuvam hem duamsın. İyi ki hayatımdasın demiş.
1: Aşkın büyük yalanmış, farkında mısın?
0: Evet, son bir mesaj daha paylaşalım. Sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Durdu Gezgin. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim Emrah Gezgin'e gelsin. Uzak olur mu seven hiç sevdiğine? Ben her gece hayaline sarılıp uyuyorum her şeyim. Her sabah aklımdasın, gözlerimin baktığı yerde olmasan da emin ol ki daldığım her yerdesin. Seni çok seviyorum, çok aşığım sana diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Aşkımızı eskittik, gecelerce kavga ettik, hırpalandık.
0: Evet, Hakan'la sizleri baş başa bırakalım, mutlu musun desin. Sonrasında burada olacağız. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şöyle bir Apo'nun mesajına bakalım. İkinci mesajı yazmış mı? Bakalım nerede Apo? Evet, Apo hala birinci mesajdı. Aman Apo yazma, sıra gelecek sana. Az sonra bekle.

0: Selam damara devam.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Mersin efendim. 104.6.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Abi Miraç Kağan İbili'den Alaaddin Bediran İbili, Bektaş Karaca, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez ve Cihan Çakır'a sıradaki şarkı Armağan Olsun demişler. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alış'a Seni Çok Seviyorum, Kurban Olduğum Balım diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun Aleyküm, ben Adana'dan Enes Tanrıver. Sıradaki parça Can Parçalarım, abim Ali Can ile Enes abime ebedi hatıram olsun demiş. Zor günlerimizin cefasını bizim de çekemeyeni iyi günümüzün sefasını yedirmeyiz. Günün birinde özgür diyarlarda görüşmek dileğiyle ikizler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay, canım eşim Hüseyin Aldemir. Sıradaki şarkı benden sana. Yolların akımı, suların çeşmesi, sevdanın kuralı bitmeyen sevgim esmerim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar değerli dayım Şuayip Delice ve kardeşim Melike Delice için gelsin. Mut'a selam olsun reis, sana da kolay gelsin demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar olsun bizlerden de sizlere. Benim seni. İyi akşamları yayınlar, ben Masal Üşenmez. Arkadaşım Eylül Karaca. Sıradaki tüm güzel şarkılar babalarımız Erol Üşenmez ve Bektaş Karaca için gelsin. Ayrıca sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Apo kardeşim, az sonra sabredersen bu şarkıdan sonra da senin mesajının sırası gelecek. Nevin Doğanay'la sizleri baş başa bırakalım. Benim seni görmem lazım. Haydi bakalım, radyonuzda sizlerle.

Doğan Ay radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir şarkı gelecek şimdi. Merhaba canım sevgilim Veli Şimşek'e. İyi akşamlar bir tanem. Bu zor günlerde ayrı kalsak da sen benim hep kalbimdesin ve hep orada olacaksın. Bıraktığın gibi seni bekliyor olacağım burada bir tanem. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Çok özledim. İyi akşamlar demiş. Ben Zeynep Alış. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıcı armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Merhaba yeniden. Sevgili Murat Boşkır seni çok seviyorum. Sabırsızlıkla senin çıkmanı bekliyorum demiş. İyi yayınlar. Öncelikle teşekkür ederim. Dün istek şarkımı... Evet, çaldığınız için demek istemiş. Dün ben kimin isteğini çaldım? Ben kimsenin isteğini çalmadım aslında, neyse. Evet, bana sorsanız evlat nedir diye, evlat candır, evlat huzurdur, evlat mis kokusudur, kokuludur, evlat annenin aldığı her nefestir. Benim nefesim canım oğlum Kerem Kaçır, arkadaşları Suat, Fuat kardeşleri, Tarık Akan, Mert Kelle ve sıradaki parçayı onlara armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum, iyi akşamlar demiş. Selamları yeniler, Enes'im, sevdam sen benim, yarınlarımın umudu. Yaşanması gereken en güzel hayallerimden birisin. Varlığına kurban olduğum yarim seni çok seviyorum. Enes Işıklı sıradaki parça sizlere armağan olsun demiş. Sevgili Apo'nun mesajına da geldik. İyi akşamlar Fırat abi, ben Derman Gezici. Apo diyoruz çünkü niye Apo diyorum biliyor musunuz? Profilindeki fotoğrafın altında Alparslan yazıyor, o yüzden Apo diyorum. Meğerse ya, kardeşimiz ismi Derman'mış. Tabii başkasının adına mesaj atmıyorsa o da var ya. Sevgili Derman kardeşimize iyi akşamlar diyelim. Derman Gezici nasılsın abi, çok seviyorum.

0: Seviyorum abi demiş. Şimdi bizim kardeşimizin mesajı var ya, böyle mektup gibi. Nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursan ben çok iyiyim, o şekilde yazıyor. Canımdan çok sevdim canım eşim Semra Gezici'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum canım eşim, kurban olduğum. Ben seni çok özledim. Sen benim her şeyimsin. Sensiz bu ev nasıl bir bilsen. Ben senin kokuna kurban olurum balım. Allah'ım seni bana bağışlasın. Belki bugün değil ama illa o gün gelecek. Bunu bil hatunum demiş. Sevgili kardeşimize selamlar olsun. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa

0: Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınlar Fırat abi, ben Çınar Başlı. Oğuz'un bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek. Elbet babam, sıradaki şarkılar Aslan Babam, Kürşat Öze amcaların, Mazhar Kör, Hasan Hüseyin Deniz, Doğan Demir Yılmaz ve Emrah Gezgin'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Sıradaki şarkılar değerli abim Muzaffer Kartal, değerli dayım İsmail İkinci ve evimizin değerlisi Biricik abim Mazhar Kör'e armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den Canım Kardeşim, Doğukan Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bedir Andürek, Onur Budağa gelsin demişler. Silifke'den oğlu İsa, Kayhan'dan Bekir Kayhan'a ve arkadaşlarına sıradaki şarkı armağan olsun. Bekir Kayhan, Kayhan, Şavker Ozan, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci, Akın Temiz, Mehmet Ali Güçlü, Habib Aydoğdu, Murat Ersin Barış, Murat Ateş, Acun Kartal için armağan olsun demişler.

0: Evet, Silivke bulunan ablam Saliha'ya demiş. Heba olan günleri paylaşır mısınız demişler. Çilem'den ablası Saliha doğum günün kutlu olsun ablam diyerek mesajını sonlandırmış ama maalesef şarkı çalamıyoruz. Çalmayı çok isterdik gerçekten ama çalamıyoruz şimdi. +0 553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Ceylan Koynat, gidiyorum radyonuzda sizlerle.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Yayınlar Fırat abi, ben Derya. Ben seni sadece sevmiyorum, sana inanıyorum, sana güveniyorum, sana tutunuyorum. Sen benim en güzel alışkanlığım, en derin özlemim, en gerçek hayalimsin. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öze, armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topçu. Sıradaki şarkı Can Parçam Aslanoğlu'nun Kadir Çelik'e gelsin. Her sabah dualarımda adını anıyorum. Her gece yıldızlara bakarken seni koruması için Allah'a emanet ediyorum. Mesafeler uzun olsa da kalbim hep seninle. Bir gün kavuşacağımızı bilmekte teselli buluyorum. Seni çok seviyorum oğlum. Allah'a emanet ol demiş sevgili annemiz. Erol Sabuncu, bu cefanın sefasını seninle kuracağımız aşkım, seni seven kadının Aybala Sabuncu demiş dinleyicimiz. Olduğu gibi okudum valla. İyi günler canım, Kerem ben, Yakup abinin sıradaki parça. Kerem Kaçar, Fuat kardeşleri armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ada Arya Çelik, sıradaki şarkı benim canım babam, dünyanın en iyisi Kadir Çelik'e gelsin. Her zaman konuşamamakta kalbimde yerin hep aynı. Varlığınla güç verdiğin, sessizce yanında olduğun için teşekkür ederim. İyi ki benim babamsın, seni çok seviyorum babacığım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz.
1: Kaderde gülecekmiş, ne zaman
0: Doktor Faruk ne zaman diyecek radyonuzda sizlerle. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
2: Selam, damara devam. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin efendim. 104.1

0: Duyduğunuz üzere birlikteliğimizde Ali Tekin Türe ile devam edeceğiz sevgili dostlar. İyi yayınlar Fırat abi, süpersiniz maşallah. Ben Sultan Çelik, sıradaki şarkıyı Susan oğlundan balıkçı Ali amcama ve Biricik abim Velihan Çelik için istiyorum. Çok özleniyorsunuz. Ayrıca saat 20.00'ı heyecanla her gün bekliyoruz demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar olsun sana ve ailene. Merhabalar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı sevdiğim Recai Sözay'a gelsin. Lütfen bugün de sana aşık uyandım sevgilim. Seni çok seviyorum, çok şükür diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Buradan canıma can katan sevdiğim Aykut Özgür'e selam olsun. Karanlık günler çıkar bir gün, aydınlığa elbet bir gün bir tanem. Seni çok seviyorum. İyi kim demiş dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar. Ben Kıymet Kurt. Sıradaki tüm güzel, anlamlı şarkılar kızım Çağla'nın oraya gelsin. Oğlum Doğan'a gelsin. Özlem'e gelsin. Özlem'in işine gelsin demiş. Gelsin o zaman.
1: Ne halin var ise gör bundan sonra.
0: Özlem'in işine gelsin yazıyor yani. Doğru okudum. Kolay gelsin Silifke'de bundan. Recai Sözay abimi çok seviyorum. Sözün yere, gönlün dara düşmesin. Kapıların güzellikleriyle nasibin hayırları açılsın. Canım abim diyerek mesajını sonlandırmışlar.
1: Aşkın senin olsun ben biliyorum.
0: Evet, bir Müslüm Gürses şarkısı biliyorsunuz ama sözleri Ali Tekin Türe'ye ait bu şarkının. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar.

0: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.
4: Hayatım mahvoldu. Hayatım mahvoldu senin uğrunda. Nankör olduğunu gördüm sonunda. Tanıma, tanıma görürsen bir gün yolunda. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki, zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

Belki bir gün, belki bir yıl yanarım. Sonra da, sonra da vefalı bir yar ararım. Ben seninle geçen ömrü ağlarım. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtı. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri.

0: ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.
8: Evet, ilk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. İkinci saatimizde Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte ve sırayı duyduğunuz üzere Müslüm Baba alacak. Silifke'de bulunan kardeşim Ali Özçin, Ali Özçin sabret, hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Elbet bir gün sıradaki şarkı ona armağan olsun. Ablası Mürüvvet seni çok seviyor, yakışıklım demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan eşim, hasretim Kadir Çelik'e gelsin. Bir kalbe bir dünya sığar dediler. Ben sadece seni koydum, bir kalbim daha olsa yine seni severdim. Sen her şeye değersin, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Selam Fransa'daki şarkı Kadir İbili'den babası Bediran İbili'ye. Evet, babası Kadir İbili'den aslında Bediran İbili'ye armağan olacak demek istemişler ama yazım hatası olmuş. Sevgili Aynur ablamıza ve Kadir abimize buradan selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parçanız eşim tırcı İsmail Kaya ve arkadaşları Ahmet Eski, Emrah Eskioğlu, Ahmet Kurt, Ümit Mülayim'e armağan olsun teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den dayım İsmail İkinci, Emrah Yıldırım ve Mustafa Menekşe'ye gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Esra Serdar'a Uygar Doğanay'dan Gözleri Kara parçasını istiyoruz demişler. Şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Sıradaki şarkı armağan ediyorsunuz. Evet, özledim seni zalimin kızı. İyi yayınlar Fred abi demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünce olsun.
9: Fırat'a selam, damara devam.
10: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
6: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

0: geçmiş olsun Müslüm Baba. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı. Kim alacak? Kim alacak sırayı? Emrah alacak. Fırat abi, ben Emrah Kezgin. Sıradaki bütün şarkılar dostlarıma gelsin. Kürşat Özmaz, Sarkör Doğan, Demir Yılmaz, İkizler, Fuat ve Suat, Ayhan Beciri, Turgay Atmaca, Tarık Akan, Aykut ve Kerem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Azra, sıradaki şarkı dayı Mehmet Güney için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden Silifke'de bulunan eşim için sıradaki şarkı istiyorum. Seni çok seviyorum, iki gözümün çiçeği, iyi ki varsın, iyi ki sen diyerek mesajını sonlandırmış. Biz Silifke'de bulunan Mehmet Güney'in oğulları Ali Fahri ve Yiğitcan, sıradaki şarkı babamıza armağan olsun teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Almira Altıkat, Silifke'de bulunan Mehmet Altıkat için sıradaki şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım, Emrah'la sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Gülbe, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın.
1: Emrah'ı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyor. İyi akşamları yayınlarsa da tüm güzel parçalar Erol Üşen.

0: Mez Bektaş Karaca, Cihan Çakı ve Amir'e gelsin, ayrıca sizlere de gelsin. İyi yayınlar dilerim. Ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu demiş. Manavgat'ı selamlar, iyi akşamlar. Ben sen uzağımda olsam bile ben seni yüreğimde hissediyorum babam. Sıradaki şarkılar onu çok seven Toprak Savaş Çalışkan'dan Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler. İyi akşamlar. Sıradaki şarkıyı eşim Hüseyin'e gelsin. Sevmek bana kıymet gerekmiyor. Değer katan senin bana aşka tarih gerekmiyor. En güzel tarih senin bana bakan gözlerin, sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Eylül'den babası Bektaş Karaca'ya, dedesi Hasan'a, abisi Erol Üşenmez, Cihan Çakı, Bedir Anibili, Semih Tekin ve Burak Çetinkaya'ya sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Merhaba, iyi akşamlar. Bugün doğum günü olan annem Saliha için bir şarkı rica ediyorum ve bütün arkadaşlarını. Kızı Gülbahar'dan, onu çok seviyorum, ellerinden öpüyorum. Dünyanın en güzel yürekli annesi diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Gökhan Doğan ile sizleri baş başa bırakalım. Yürek Yaram radyonuzda sizlerle.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: bekliyoruz demiş. Çok özledik Hasan abi, merkeze selamlar demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dedim yeniler, ben Muhtan Salih Yeşer. Sıradaki parça Silikli'deki arkadaşlarım Mustafa Çalışkan, Mehmet Altıkat, Tarık Akan, Suat ve Fuat, ismini sayamadım, herkese armağan olsun demiş.
1: Allah be, şarkıya bak şarkıya. Allah Allah.
0: Ya şimdi yeni moda yaptınız var ya. YouTube linki atıp gönderiyorsunuz. Göndermeyin arkadaşlar. Şarkı çalmıyoruz. Bilmiyor musunuz?
2: Sensizliğin korkusu.
0: Efendim Saliha'nın doğum gününü kutlar. Kızı Nur'dan sıradaki şarkıyı armağan ederiz demişler. Evet, sıradaki şarkı arkadaşlar. Yani herkesin isteğini çalamıyoruz. Çalsak yani 100 defa söyledik. Çalsak yetiştiremeyiz zaten. Yani özel gün yaptık zaten. Çalalım dedik. 15-16 tane şarkıyı çaldık. Ne oldu geri kalan mesajları? Hepsi çöp oldu.
2: Esti hasret rüzgarı bak, yıktı gönül tahtı.
0: Kız kardeşi Gülcan'dan Salih ablasına gelsin doğum günü kutlu.

0: Eşim Ümit Mülayim için cefana da razıyım, sefana da yeter ki saçlarımız beraber beyazlasın. Seni çok seviyorum. Dostları Emrah Eskioğlu ve Ahmet Kurt'a selam olsun demişler. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında kısacık bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız arkadaşlar.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 12 Taksim A, Silifke, Mersin.

0: ötesi, sevginin ötesi.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Reklam kazandırır.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
12: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
14: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700.

0: 111-7750.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: 10 yarım saatine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Güneş Radek şarkı kızım Sebahat ve oğlum Burak Çetin Kayı'ya gelsin. Sabrınızın meyvesi güzel olur inşallah demişler. Selamun aleyküm Fırat abim, ben Ahmet Han. Sıradaki şarkı canım babam, Acun Karal abilerim Şavker Ozan, Bekir Kayhan, Habib Aydoğdu, Yılmaz Doğan, Kemal Beyazıt ve sana armağan olsun. Rabbim cümlenizin yar ve yardımcısı olsun demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum, benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Yayınlar kardeşim Fırat, ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki güzel parçanı öncelikle sizlere, daha sonra can parçamı oğlum Velihan Çelik, İlkay Abukan ve tüm arkadaşlarına gelsin diyerek küçük bir nasihat. İşte baba yüreği yani, bakalım ne demiş. İnsanı farklı yapan affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir. Allah kimseyi vazgeçmek zorunda bırakmasın demiş sevgili Hüseyin abimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Gönül. Akşam... Gönül akşam sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim canım oğlum Ersin Serdar'a ve eşim İsa Serdar'a ve iki kızım Semra Gezici ile Esra Serdar'a armağan olsun demişler. 0553-714-9496'dan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator, sen yoksun radyonuzda, sizlerle sevgili dostlar.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim.

0: İbrahim Tatlıses'i geride bıraktık sevgili dostlar. Şerzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Son 20 dakikamız arkadaşlar, artık son mesajlar. İyi akşamlar Fırat abi, öncelikle Allah'ın selamı üzerine olsun abi. Sırada bir şarkıyı canım babam İhsan Serdar ve canımdan çok sevdiğim eşim Semra Gezice ve değerli abim Ersin Serdar, değerli ablam ve İhsan Serdar ve biricik kuzenim Seda Taş için armağan ediyorum. Allah'ım sizleri sevdiklerinize bağışlasın canım ailem. Canınızı sıkmayın, her şey güzel olacak. Allah'ım sizinle olsun, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkılar Masal Kör'den değerli dostları Oktay Çelik ve Cevdet Sezgin'e Osman Bıyıklı'ya armağan olsun. Hazreti Yusuf'u kuyuya, Hazreti İbrahim ateşe, Hazreti Yunus'u balığın karnında, Efendimiz'i mağarada darda bırakmayan Allah sizi de darda bırakmaz demiş sevgili dinleyicimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan Çağlanur'a gelsin. Elim eline uzak olsa da, arada mesafeler olsa da bırakmayacağım. Bir gün senin elini tutup her şey bitti, biz kazandık demeyi çok istiyorum. Değerlim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Burak Çetinkaya, benim yollarım senin için mahallenin en güzel sokağına çıkacak. Hep benim, her gözyaşım sevince her nefesim adına varacak. Benim her anım seninle sonlanacak. Sen benim bitmeyen mevsimlerimsin. Tüm sıradaki şarkılar Sebat'e gelsin demiş dinleyicimiz. Evet, Cüneyt Özgür'le sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan artık son mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Çünkü son iki şarkımız kaldı. Yetiştirebilirsek iki şarkı çalacağız ve programımızı sonlandıracağız.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.

Cüneyt Özgür sonrasında sırayı Hakan İpek alacak sevgili dostlar. Yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı Hasan Kardeşim, Metin Mucuk, Nuri Bal, Oğuzhan Vuraloğlu, Şevket Keneş, Doğan Demir Yılmaz, Mehmet Ali Güçlü, Behzat Demir Yılmaz'a gelsin yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Ben Yusuf Bediran Arslan, Mersin Tarsus Canı Tekel Büfe'den yazıyorum. Nuri Bal, Yusuf Seyirci ve babam Hüseyin Arslan'a selam ve saygılarla. Yokuş çıkmak zor ama manzara yukarıdan izlenir diyerek mesajını sonlandırmış. İsmim İpek, sıradaki tüm parçalar biricik sevdiğim canım abim Hasan Gümüş'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ruhumda çiçek yeşeren seni gönlümün neresine sarsam da saklasam sevdiceğim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Aycan Öner, tükendim. Ben isteğimi ne zaman çalacaksınız demiş Fırat Bey. Şarkı çalmıyoruz maalesef. Selamlar olsun sizlere.

0: Aklım Sende, Hakan İpek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Artık son şarkımızda sizleri baş başa bırakacağız. Merhaba, ben Bursa'dan Fatih Sarıyer Silifke'de bulunan öz kardeşim Tarık Buğra Öztürk'e selamlar. Can kardeşim, elbet bir gün güzel günler gelecek. Şarkı istemişler, maalesef şarkı çalamıyoruz. Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerinize armağan olsun. Merhaba, sıradaki parça Hasan Çelik'ten Velihan Çelik'e gelsin. Kuru dalları yeşerten Rabbim seni de kırdığı yerde yeşertir elbette mi sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar. Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni. Önce bana, sonra bana, yine bana bak. Seni çok seviyorum. Benim seni görmem lazım. Sıradaki şarkılar can eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Leyla Çalışkan, oldum sonunda çatlasın, kudursun düşmanlarım diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı olsun diyelim.
1: Yara beni.
0: Evet sevgili dostlar, bugünlük birlikteliğimizin sonuna geldik. Canseverle sizleri son olarak baş başa bırakacağız. Yara benim diyecek. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Samet Yaşar ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyoruz sevgili dostlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi. Damardan